Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Netçe mıñ çakırım yolunu besip, Gansu Dunhuang'a yetip geldik. Jüzidek sap seriq, mıñ şaşan teği, qaranğı tüş aldıdaki çölde yerim yata körünüp turatdı. Başqılar ayaq paypaqlarını selip, tiyilginiçe qum taqqa yamışqa başıldı. Taqqa sal turıp yamışamsız, dep sordu dostum, beş qavatçı egizligi çıqıp elip, qolını pulan altıp turup. İşki jaynikimden özümni quçaqlap turup, onunğa qarağaş, taqı yamaşmayman dedim. Emsa

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yaxşı misiniz? Ertegelik haberle programımızın anlayışlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 23. günü, Yekşembe. Dikkallar kalendarı bu içe 7. ayının 11. günü. Küzgi terim mevsimi.
1: Aval bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırmız.
0: Şincan Uygur Atılın Muraylık 15. Nöbetlik Tən Hareket Musabıqsi ve 11. Nöbetlik Milletle En-Enevi Tən Hareket Musabıqsi Gülcülü başlandı.
1: Tən Dərbiyeni vasıtı kılıp Milletler İttifaklıqı yeni yögümü resimini birlikte sızıp çıkımız mavzuluk haber.
0: Bu yıl 1. aydın 7. aygıca Şincan Puhralı Aviya Siyasi'de toşulgan yolucu ve yük tən açtı.
1: Usul yığıveliş aldıraş, Toşuş tez bolup, Şincan'ın özgece bağvancılık məhsulatlarından şehrin husul ilindi.
0: Abdülüm Rayının bazar nazarat kılış başkuruş darmakları köp xil tədbirini tən qolunub, yaşanğalla balalarının yemeklik bihatarlıkını bütün küçbilen qoğdu dey.
1: Şincan boyca tünce yoruqluq energiya bilen zapas saxlaş bir gəvdiləşdürülgən akıl aşlıq ambri kumulda ışıqı kiriştürüldü. Əmdi xəbərlər anala.
0: Stansımız haberi. Şincan Uygur Atılım Raylık 15. Nöbetlik Tən Hareket Musabıqsi ve 11. Nöbetlik Milletle En-Enevi Tən Hareket Musabıqsi 8. ayının 21. günü keç Gülcüdü başlandı. Atılım Raylık Partiya Komitetinin şücisi Çin Şaucan başlayış mürasımı katlaştı hem de musabıqının başlanıqalıqını cakarladı. Atılım Raylık Partiya Komitetinin muamın şücisi Atılım Raylık'ın reisi Erkin Tunyaz tebrik sözü kıldı. Atılım Raylık Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, Atılım Raylık Siyasi Kengayçının reisi Nurlan Əbil Məcin, Atılım Raylık Partiya Komitetinin muamın şücisi Bintuan'ın Cengliyi Hıcınyu başlanış mürasımı katlaştı. Tüm perdesi işçideki İli Olimpik Tən Tərbiyə Mərkəzi rəngdar heyvetlik tüske kirib kızgın şatlıqı tolgan koyuq kayfiyat şekillendi. Başlanış mürasimi saat 22 etrafıda başlandı. Hürmet Qaravulu ətirti Cunhua Xalq Cumhuriyetinin dövlət bayrağını elib meydana girdi. Cüşkun tən hərəkətçilər marşı yangırdı. Reperla tən hərəkətçilər çası ətirti musabıqı bayrağının yetekçiliki de tertiple meydana girdi. Bu növetlik tən hareket musabıqsiga Atılım Rayın ve Bintuan'ın bulup 16 komanda katlaştı. Her millet azimetleri kötü rengi ruh, mezmut kadem ilen yeni devirdeki Şincan oğul kızlarının yakşı kıyafetini namayan kıldı. Arkadan hemen uğrundan turup devlet şiiri etti. Beş yıldızlı kızıl bayrak asta asta çıkarıldı. Erkin Tunyaz tebrik sözü de bunlarını görsetti. Şincan başvuruyu Xi Jinping'in tən tərbiyyə toğrusudaki mühim bayanları ve Şincan hizmeti toğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının royunu çoğunqır övünüp ızcılaştırıp, yeni dəvrdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tədbirini toluq dəlcayda, umumizlik ızcılaştırıp, Cunhua milleti ortak gəvdisi eğini müstəkkəmləşini asasi liniya kılıp, tən tərbiyyə küşlük rayının kuruluşu da yeni ilgirləş, yeni bösüşünü qolğa kəltürüşkü türtkü boldu. Bu kıtımlık musabıqa Şincan'ın ölçümü en yukarı, kölümü en çoğun, təsir küçü en küçlük universal tən hareket katlı mərikisi. Şundaqla milletle en-enevi tən hareketinin kıyafetini namayan kılıdığan, Cunhua milleti ortak gevdisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmləydiğan özgece mərniyet katlı mərikisi. Musabıqı katlaşkan barlıq kadımlarının Cunhua tən tərbiyyə royunu əvc aldırıp, öz ara hürmetləb, üslubini, səviyyəsini namayan kılışını ümit kılımən. Şincan boyca yukur tövən həmmeylən, musabıqı qozğatkan cəsarətlən, ilişiş royunu işqilib nəticə yaratışının küşlük kuvvetiga aylandırıp, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişki türtke bulup, sosialistik zaman ilaşkan Şincan kuruşqa küç qoşşu gerek. Saat 22'nin 45 minüt ötkende Çin Şaucan, Şincan Uyğur Atılım Raylık 15. Nöbetlik Tən Hareket Musabıqsi ve 11. Nöbetlik Milletle En-Enevi Tən Hareket Musabıqsi'nin başlanığalıqını çakarılıdı. Bütün meydanda kızgın alkış sadası yanırdı. Tən Hareket Musabıqsi'nin bayrağı çıkarıldı. Tən Hareketçilə ve Reperla vekilleri kəsəm bədi. Murasım ahırlaşkan ikin, Mərniyet Tən Tərbiyyə Xizmetçileri sərxil numurlarını uğurladı. Bu növətlik müsabiqə Şincanın Atunum Raylıq Universal Tənərkət Müsabiqisi bilən millətlə ən-ənəvi tənərkət müsabiqisini tuncu qıtın birləşdirib ötküzüşü. İli Qaşqar Müsabiqi rayonu həm də

0: айтып, нұқтылық кәсіп зәнжіріне чөрідіп, дәл жайда содигер чақырып, сода арқылық содигер чақырып, амыл капалатыны күчейтіп, алдыңқы қатарды тұрылған тижарат соды мұхиты арқылық мәбләғ селіп, кәсіпні гүлләндіріш, мұнбәт тұпрақыны озықландырышы. Мәселе yönelişidə çıng durub, amının ətrafıdakı natoğru stil və çiriklik məsələsini mərkəzlik tüzəş. Həm də mərkəzinin közətişi, iqtisadi təptişliki, ekologiyalik mühit qoğdaş nazarətçiliki, statistika nazarətçiliki də qaytmı inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini çıng tutub, türlük oğrulaşdırmalarını həqiqi əməliyiləşdirişke yaxşı stil arqılıq türtkü bolış gerek. Jang Yingchun birlikte tekşürüp tatqiq qildi.
1: Endi 15-5 yılını yaxşı başlap, yeni musafıda cəsarət bilən alğı ilgirləylik sahibimiz boycağılı çişbirimiz. Stansımız xəbəri. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqıca Şincan Puxuralı aviya siyasiyada toşulğan yolucu və yük tən köpəydi. Yolucunun köpeyişi, yük transportunun ravanlışı, rayon iqtisadının yukarı süpətlik tərəqiyatıqa hayati küç qoşdu. Statistikilik sallıq məlumatı körüstülüşcə bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqıcə Şincandiki aeroport aerodromla toşuğan yolucu 32 milyon 722 min adam qeytimgə yetib, bu turqı şu məzgirlikidin 6.9% köpeygen. Şincandiki aeroport aerodromla yürüştürgen aviasiya liniyasi 639-ga yetken. Xalqara aviasiya liniyasi 20 davlatdagi 25 shaharga tutishib, xalqara liniyada o'ttiri yo'lda almashgan yo'lovchi bultirqi shu mazgildagidan 27.1% ko'paygan. Şincan Puxuralı aviya siyasının yadırılıq tügünü bolğan Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti 1-ci aydın 7-ci ayıqçı toşuğan yolucu 17 milyon 465 min adam qeytimgə yetib, bu turqı şu məzgildəkidən 6.12% köpeyib, Şincan boyuca 1-ci orunda turğan. Şincan Aeroport Qoruhi Ürümçi Xalqara Aeroporti Şöbe Şirkti Yolucular Mulazimeti Bölümü Aeroplanı Çıxış Mulazimeti Merkezi Partiya Yaçekisinin Şucisi Yangjin Muhbirgin Mundaq dedi. 293 aviasiya liniyasını yürüştürüp atımız. Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang Deryasi Deltisi, Chengdu, Chongqing, Otra Tüzlanlık Qatarlıq Yadırılıq İqtisat Çemberkini umumizlik kapladık. Şincan'a yazlık tətillik sayahat kızgılığı davamlıq yukarı bulmaqda. Caylardaki tarmaq liniya aerodromları bulup mu Kanas aerodromi, Turpan aerodromi Katarlıq, Şincan'daki alkışlıq sayahat aerodromları, pəsillik aviasiya liniyasını zışlaştırış, sayahat ödü aeroplanını köpeytiş, aviasiya bilen sayahatçilik birleştirilgen tez, kolaylıq yol eç Katarlıq şekiller arqılıq, sayahatçilerinin aviasiya səpirdeki aldın tallışığı aylandı. Şincan Aeroport Qoruhi Ticaret Münazimet Komitetinin Strategiyelik Yenilik Yartış Kəsbigi Məsul Direktori Wang Rüfeng mündaq dedi. Şincanda tarmaq liniya aerodromi tez köpüyüb, köp nuqtada bösüş hasıl qılındı. Cənubi Şincanda Xotan Küngan aerodromida toşulğan yolucu 1 milyon adam qeytimdən aşdı. Aral aerodromunun yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgirlidir ki, bir aylıq yolucu toşuş miqdarıda, yəni yeni yukarı səviyyə yartılıb, qol tarmaq liniya tən hərəkətliniş ünümü sicil gəvdiləndi. Şincan aviasiyasının yük transportumu tezildildi. 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincan boyuca toşulğan yük və posulka 232 min tonudun eşib, bu tırqı şu məzgirlikidin 10.14% köpəydi. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti, Qashqar Leynin Xalqara Aeroporti, Aqsu Qumtam Aerodromi yük toşuş miqdarda aldıqı 3 orunda turdi.
0: Stansımız muhbiri Qauman Xuy xəbər qıldı. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincan Soda Əşya Obroti Qruhi Çəklik Şirkətinin taşqi sodası da muqimliq asasından ilgirləş əvrəşim küçəyişdək oyunuş vəziyyəti namayan boldu. Şirkətinin xas markısı bolğan Tianshan namlıq Jongo Yavropa Utra Asiya növətçi poyizi cəmi 590 qitim qatnab mal qımıdı həm türtkü bolğan import-export sodu somisi təxminən 10 milyard 129 milyon yuengi yetib, bultırqi uxşaş məzgildikidin 6.182% aşdı. Қорғас Төмүрйол порты мәшғулат районыда түркім-түркім маллар Тияншан намлық Джонго Еуропа Отыр Азия нөвәтчі поезы арқылық Отыр Азия вә Еуропаға тошылып атқан алдырашлыққа толған мәнзіре намаян болды. Отыр Азия юк транспорт базарыда 10 йыл чоңқыр ізденген Әйсінті Қалқыра юк транспорт вакалетчілік чәклік шеркеті бұ йыл Тияншан намлық Джонго Еуропа Отыр Азия нөвәтчі поезы арқылық вакалеттен тарқатқан юк 1000 вагондын ешіп, саны бұлтырқи оқшаш мәзгілдікіден 20% ашты. Шеркет қызметчісі Нұр Сәвілі Өмір мұндақ деді. Джонго Еуропа Отыр Азия нөвәтчі поезы транспортының әвзәлігі рошан, тошқы болыдыған юк түрі көп қыл. Бұл қыл тошу шәклінің сүреті деңіз транспортыдың тез, тәннәрхи ава транспортыдың төвән. Бұл тұр түрлік маллар кейім кечек түредігі мәсулатларыны асас қылған едіқ. Бұл ел автомобил ясымчылығы әм запчаслары қатарлық ашырмы қымыты юқыры малларға кеңайттіқ. Шинжаның ерлік хас маркалық нөвәтчі поезі болу сүпті білен Тияншан намлық Джонго Еуропа Отыр Азия нөвәтчі поезі 2023 елі 13 айда қатнағандың тартып азырғайча 6 линияда қатнаш башланып, Азия вә Еуропадегі 9 дөлетке тұташтырылды. Нөвәтчі поезінің юқыры үнімлік қатнышыға капалетлік қылыш үшін Қорғас Төмүрйол порты вокзалы Ақыл порт құрылышыға тайынып, Ақыл Төмүрйол порты білен тәвәлік бойынша тамыждадын тез өткізішіні бірләштіріш ұслахатыны чоңқырлаштырып, алмаштырып қачылаш, тәкшіріп, дәліләш, тамыждадын өткізішіні ёчықсыз жепсілаштырышыны ішқашырды. Қорғас Төмүрйол порты вокзалының ішлеп чықырышыны орынлаштырыш қадымы Ма Сяогаң мұндақтыры. Группыларға айрыш мәшғулат тәртіпіні сіжіл әлалаштырып, бейхәтәрлік төвән чекіне қаттық сақлаш асазыда тошуш көшірін күчіне өзіксіз қозғатымыз. Yol əvzəlikinin özüksiz qozqatılışıqı əgəşib, Şinjan Soda Əşya Obrotik Qruhi Çəklik Şirkətinin Taşqi Soda Qurulması sicil əlalaşdı. Birinci aydın 7-ci ayğaca şirkətinin özü ticaret qılğan həm vakalıdan becərgən import-export somisi 6 milyard 326 milyon yuengi yetib, bulturqi oxşaş məzgəldikidən 13.183% aşdı. Növətçi poyiz, xəlqara taş yol, yük transport, növətçi ayrıplani, həm də 1039 bazar setveli subsığa tayınıb, cəmi 14 milyard 452 milyon yüvəllik import-export somisi işqa aşırıldı. Şirkət kəsib ticareti bölümünün başlıqı Şü Yenxuy mındaqdırı. Bu yıl Tianshan markasını sicil əlalaşdırıb, kündə növətçi poyiz bolişdək daimlik qatnaşını müstəhkəmləb, berib gelişdiki mal mənbəsi qurulmasını əlalaşdırmız. Dövlət içirgi kəsiblər arqılıq mal toplaşını yəni mu küçə etib, qaytı səpərədəki köp mıqtarlıq tavar türünü kenaytımız. İçki taşqi sodini bir gəvdiləşdürüşünü ilgirə sürüb, şərx bilən birləşib, ғəribdən çıxırdıqan təminləş zəncərini ravanlaşdırıb, Jongo Yavropa növətçi poezidin mınni qatnıdışını tərişib tamamlab, import-export sodu somısını 11 milyard yüvəngə yetküzümüz.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci ayda Atunum rayındakı Cayla Şaptol Şinmey qatarlıq özgücü bağbənçilik məhsulatlarının hosul eliş pəslini kütüb aldı. Bağvalla osul yığış bilen aldıraş bulup, mol osul mənzirisi namayen boldu. Yakında Sanji şəhərdə ara və keyin pişar Şabdullah kən küləmdə pişib, üzüş setkinin avat məzgilgi kirdi. Sanji şəhərinin Səngun baziri Ərgun kəntidiki Çangçin Tokat Şabdullahı da bir-birdin yoğan həm tatlıq, qızırıb pişkan Tokat Şabdullah, Toğaç və Şüymi Tavla şahlarına patmay qalganıdır. Dikkala meyve üzüş bilen aldıraş buluş bilen birge, yani Nurgun Sayacini bu yerge gelip meyve üzüşünün hoşallıkını his kılışkı celip kıldı. Sanjiş herlik ormançılık tekniksini umumlaştırış merkezinin kadri Keşik Tala Sışın Huva buhbirgı mundak dedi. Növette Sanjiş herinin şaptılık kölümü 1424 bütün ondu yetti mu? Şaptıl üzüş setiş mezgili Cunçu Bayramı'nın aldı kaynagıcı davamlaşıdı. Mobeşi hosoli 900 kilogramla, mobeşi otturçu önümü 13.500 yenge yetip, umumi məsulat kıymetinin 19 milyon yendin eşim ölçerlendi. Olcu nayesi Celil Yüzü Baziri Dön Mahalli kentinin 5 hempo bağlançılık bazısında 10 neçı hıl Şinmey sortu östürüldü. Hazır del Şinmey'nin merkezlik üzüş mezgili bulup, Şinmey, Şanghay, Jiangsu, Zhejiang Katarlık devlet içi bazarlarda bazar tepiplik

paytırış asasen mümkin emes. Jungo Kanunşunaslık Cemiyeti istimalçılarının hukuk menfaatini kogdaş kanuni tatbikat cemiyetinin muavin baş katibi Çin Yinjiang mundaq dep körsetti. Layık, tonuşturuş, mulazimetinin mulazimet süpütini bekitiş asan emes. Miktarlaştırılgan mulazimet ölçimi, kesipkarlarının sapası tekşi emes. Köp terep nazaret kılıp baş kuruşu kere. Layık tonuşturuş mulazimeti nurgun nazaret kılıp başkuruş tarmaklarına çetilişi mümkün. Meselen, onun kespi mesul tarmakı, halk işleri tarmakı buluşu ki. Lekin onun da bazı ilallaba. Bir kısım roy hatke aldırgan tizimlaşba. O yine bazarını nazaret kılıp başkuruş tarmaklarına tevbe buluşu mümkün. Nurgun tarmakla otursudaki bu hıl nazaret kılıp başkuruşunun unçi yakşı maslişin atayın. Bir kısım nazaret kılıp başkuruş boşlukı kaludu. Bula bir kısım semimi bolmagan layık tonuşturuş. Aparatlarga fırsatperestlik kılış fırsatı yaratıp verdi. İstimalçıla

umumyüzlük inkas kılgan meselesige karıta. Jayladiki alaqıdar tarmaqlamı alaqıdar tedbirlerini yolgu koydu. Meselen, Şanghay'da layık tonuşturuş aparatlarını məxsus tüzəş hərkiti orınlaşdırıldı. Şundaqla 3 gündün 7 gün geçib olgan istimal soğuk məzgilidə həq qaytırış tüzümü Şanghay şəhərinin layık tonuşturuş. Mülazimət aparatlarının bəlgilimigə uyğun ticaret körsətməsigə kirgizildi. Beijing şəhərimi muşununğa oxşaş bəlgilimigə uyğun körsətmə ilan qılıb. Layık izdeydiğallarının əhvalını oydurup, çıkırışkı bolmaydiğallıkını aydınlaştırıp, aldıramçılık karakterdeki layık tonuşturuş mülazimeti Katarlıkla bilen şoğullanışkı bolmaydiğallıkını bildirdi. Şencin şehrimi layık tonuşturuş. Aparatlarının mülazimet kaidesinin kollektif ölçümünü ilan kılıp yolgu koydu. Bunun da layık vasitçilik mülazimetideki mülazimet ceryani. Mülazimet toxtami, istimalçılarının hukuk menfaatini, qoğdaş, qatarlıq cəhətlərini umumyüzlük kiliplaşdırış aydınlaşdırıldı. Çin Yincan mündaq təklif bədi. Layık tonuşturuş süpsinin subyektlik məsuliyetini yenimi çinitib. Səmimi buluş, qanunğa, riayi kiliş, ticaret kilişta çin turub. Alaqıdar tarmaqla otturğa koygan ülge toxtam nusxusunu işletib. Nazaret kılıp başkuruş tarmaqları köp xıl nazaret kılıp başkuruş vasıtları arqılı. Kündilik nazaret kılıp başkuruş ne küçeysi boludu. Eğer bir kısım kanun belgilimige xılap meseleler baykalsa, nazaret kılıp başkuruş tarmaqları vaxtıda tüzütüşke heydekçilik kılış gerek. Meselen toxtamda bir kısım zomiger maddala meselesi mevcut. Bolsa, nazaret kılıp başkuruş tarmaqları memuri yetekçilik kılış usulü arkalı. Onundan imkan kadar ülgilik toxtamını işiltişini talep kılışı gerek. Eğer saxta teşvikat meselesi mevcut bolsa, kanun bu içe münasip tekşürüp bir taraf kılış gerek.

Muzidim Ömer, Enver Erkin, Kılıçdır Gülçisi, Abdülhalık Emel, Nazaretçisi, Arapat Hüseyin Can. Tövende dikkatinle stansımızın başka programlarını buluşuruz.

0: kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxua millatining hayoti, kuchi va umidi. Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
1: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
2: Sog'lomlik ayiqimizda.
3: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
0: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
2: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muayeti bargansır yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 29. günü partiye sırtıdaki zatla bilen çağanını bölü kütü alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış işlerinin evlatma evlat davamlışıga hakiki kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası'nın 20. kurultayı içildi. Bu partiya ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızcıllaştırışını çördüyen halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış ve siyasi keniş tüzümede çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kıladığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolun işti çıntırıp, anlık halda ideyede, siyasi de, harekette Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek birdeklikni saklap, çoŋkur tekşürüp tetkik kılıp, pahalı çağrı tedbir körüstüp, partiyele kenişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çoŋkur yakşı işlep, ken azalani, ek naekni inik ayırıp, meydandı çıntırıp, aktif küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yetekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiye Gurukla ve Soğdu Sanatçılar Birleşmesi'nin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırıldı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzüvelişini çoğunkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemlep, partiye bilen bir niyette buluş, vatanını söyüş, halkını közleş, samimi hemkarlışış, kesbini kadirlep tökp koşuştek, köp partiye hemkarlıkının isil en-enisini devamlaştırıp, peşkeden bir evlat kişilerinin siyasi itikadi, ali canap hısıldı ve Jongo Komünistik Partiyası gibi olgan çoŋkur muhabbeti gibi varıslı kılıp, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış işlerinin evlat mı evlat devamlışışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Adem Şiltiş'nin doğru yönlüşü de çıntırıp, namzatlarının siyasi ötkülü, paklık ötkülünü katkı ilgilep, gaye itkadi, siyasi pezilitti, ahlak safasını gövdülük tevşürüp, saylangan yoldaşlarının hakiki türde şençilik, mesuliyet can, ammını kayıl kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Demokratik partiye guruhla, hakimiyet işlerine katnaş kuçin partiye kuruluşunun nişani ve prensipini ziş çördep, siyasi ilgileş iktidarı, hakimiyet işlerine katnışış ve onu muhakeme kılış iktidarı, teşkilleş rehberli kılış iktidarı, hemkarlışıp belli işleş iktidarı ve özdeki meselelerini hel kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, öz kuruluşunun yeni önümü

Arkalık hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiyanın yeni kıyafeti namayan kılış gerek. İdiyevi siyasi kuruluşunun devirçalıkı, karatmılıkı, emeli önümdarlıkını küçeytip, ortak iştifaklaşıp küreş kılışının idiyevi siyasi ulunu üzlüksüz müstehkemleş gerek. Tüzüm sistemisini takamullaştırıp, emeliyet davamındaki yakış tecrübe, usullani, vaxtıda tüzüm kaydı gaylandırış gerek. Nezriye tetkikatını çoğunkurlaştırıp, hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiye kuruluşudaki tecrübelerini estaydıl yekülleb, hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiye kuruluşunun kanuniyetini ilgileş gerek. Memleketlik Soğudu Sanayiciler Birleşmesi Asasi Katlam Teşkilatları kuruluşunu küçeytip, karmıkıdaki soğudgerle uyuşmalarının ıslahatı, terakiyatı türütkü bulup, umumi mülükçülükten başka ilgiliktenin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam üsüp yetilişige mülazimet kılış. Onu ilgir sürüş iktidari ve seviyesini küçep östürüp, hizmet süpüti ve önümünü üzlüksüz aşırış gerek. Radyo anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ayının 25-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 37-ci qetimliq kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən Jongo'nun kişilik hukuk tərəqiyyatı yolda çıngdırıp, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük tərəqiyyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

Partiyanın 100 yıllık kreş tarihiga, partiyanın xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, kişilik hüququnu qolğa keltiriş, kişilik hüququ hörmət qılış, kişilik hüququnu kapalatlandırış, kişilik hüququnu ravajlandırış yoludaki boşaşmaz tirişçallıq singan. Dövlətimiz sosialistik zaman yuvlaşqan dövlətni umumüzlük quruş. İkinci yüzyıllık kreş nişanığı yürüyüş kılış yeni seferini başladı. Biz kişilik hukuk hizmetini yakış işleşinin muhimliği ve tahirsizlikini çoğun tutunup, Cungo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolu da katli eğişmeyi minip, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişge tekimi ehmiyet verip, dövültümüz kişilik hukuk işlerinin terakiyatıga tekimi yakış türütkü buluşumuz gerek. Kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendiriş, Cungo komünistlerinin boşaşmaz istiki. Partimiz kurulgan günüden başlapla, demokratiyanı kolgı keltiriş, kişilik hukukunu kolgı keltiriş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu kolgı keltiriş teşebbüsünü enikça karlıgan. Yeni demokratik inkılap mezgili. Sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, ıslahat içivitiş ve sosyalistik zaman yuvlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Cungo halkını bəxtge eriştiriş. Cungo milletini güllendirişten ibaret əsli məqsidi ve burcunu məkkəm igilip, halkı rəhbərlik ilip inkılap, kuruluş, ıslahatının ulu qalbisini qolğa keltirdi. Cungo halkı, dövlət, cəmiyyət, ve öz taqdırının egisi aylandı. Cungo halkının yaşaş hukuki, terakki kılış hukuki ve başka türlük asasi hukuk menfaatini kapaletlendiriş üzlüksüz alğı sılcatıldı. Partiya 18. kurultaydan boyan, biz kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişini, devletini idare kılıştaki bir muhim hizmet kılıştı çıntırıp, devletimizin kişilik hukuk işleri de tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltiriş kütürütkü bulduk. Biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işğa aşırıp, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp,

ve hal kılıp, halk ammasının dava taleplerine kanun boyunca adil muamele kılıp, kanun yürgüzüş adil bulmaslık sebebiden halk ammasının könlüge azar berdigan. Hukuk menfaatiga ziyan yetkizadigan işlerinin yüz birişini qat'iy to'sish kerak. Ammaning qonunli huquqiga chekiladigan barlik qilmishlarni, ammaning huquq manfaatiga chekilish masalasiga parvosiz qaraydigan, qor bo'lmaydigan barlik hodislarni intizom qonun bo'yicha qattiq tekshirib bartaraf qilish, javobgarlikni qat'iy surishtirish shart. To'g'ri kishilik huquq qarishini avj oldirib, kishilik huquq tashviqoti va kishilik huquq bilimlarini umumlashtirishni keng qanot yoyib kishilik huquqqa hurmat qiladigan va uni kafolatlantiradigan yaxshi kayfiyat yaratish kerak. Butkul xalq bo'libmi keng yoshlar o'smirlar orasida kishilik huquq bilimlari tarbiyasi olib berib, markazizmlik kishilik huquq qarishi, zamonimizdagi Jungoning kishilik huquq qarishi tarbiyasini xalq ma'rifi tizimiga kirgizish lozim. Hukumat xodimlari bo'libmi asosiy qatlamdagi ma'murlarni kishilik huquq bilimlari bo'yicha tarbiyalashni kuchaytirish kerak. Ommaviy tashkilotlarning afzalligini joriy qildirib, ayollar, bolalar, yashanganlar, mayiblar qatorliq alohida kishilar to'pining huquq manfaatining texmi kafolatlantirilishini ilgari surish kerak. Dövlətimiz kişilik hüquq işləri tərəqqiyatının canlıq əməliyyətiga tayınıb, əsli ijadiyyət xarakterlik hüquqlarını pişiqləb, dövlətimizin kişilik hüquq pən sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisini beyitiş lazım. Kişilik hüquq aqılla ambri və kişilik hüquq tədqiqat bazı quruluşunu küçəyitib, nəzriyədə puxta, ilimdə kamalat giyətgən, xəliqara qaydiləgi pişiq, Jungoning kishilik huquq hikoyasini so'zlayadigan bir turkum kishilik huquq oliy mutaxassislar qo'shonini kuchab yetishtirib chiqish kerak. Dunyoviy kishilik huquqni idora qilishga faol turtki bo'lib, butkul insoniyatning o'rtaq qimmat qarashini avj oldirib, barobar bo'lish, o'zaro ishonish, sig'dirishchan bo'lish, o'zaro o'rnak ilish, hamkorlashib o'rtaq foyda ilish, o'rtaq taraqqiy qilish ideyasida cho'ng turib Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışının texmi adil, haqqani, muvafiq, sığdırışcan yönünüşkü qarab tərəqi kılışıqa türütkü buluş gerek. Birleşken devletler təşkilatının kişilik hukuk işlerigi pahalı katnışıp, her qaysi devletler bilen, bulup mu tərəqi kılıvatkan devletler bilen xalqara kişilik hukuk alaqısı, hemkarlıqını ken kanat edirip, icadi rol oynaş lazım. Kişilik hukuk tarihi konkret real buludu. Kişilik hukuk doğrusu da okşaş bulmağan devletlerinin icdimai siyasi şaraiti ve tarih medeniyet en enisidin çetleyen halda kuruktun kuruk gap kılışkı bulmaydı. Bir devlette kişilik hukukunun bari yokluğa bağı bir işte başka devletinin ölçüm bilen ölçeşkı bulmaydı. Koş ölçem kolunuşka, hatta Kişilik hukukunu başka devletin işki işlerine arılışının siyasi koralı kılavirişka tekim bulmaydı. Strategiyelik teşebbüskarlıkını ilgilep, Jungoning kişilik hukuk hikayesini küçep yakşı sözlep, obrazlık, konkret ifadeleş usuldun paydılınıp, zamanımızdaki Jungoning kişilik hukuk karışının calıp kılış küçü, təsirlendiriş küçü, təsir körsütüş küçünü aşırış gerek. Her dercilik partiya komitetleri, partiya grupları, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakiyatıga türütkü buluş tarihi mesuliyetini zimmesige ilip, teşkili rehberlikini küçeytip, teşebbüskarlık bilen mesuliyetini üstüge ilip, netice artıp, devlet kişilik hukuk hareket planını hakiki türde yakşı emelileştiriş gerek. Her dercilik kadırla, bulup mu rehberi kadırla, Markizmlik kişilik hukuk karışı. Zamanımızdaki Jungoning kişilik hukuk karışını anlık ögünüp, tonuşunu östürüp, işençini aşırıp, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapalatlendirişke dair türlü hizmetlerini teşebbüskarlık bilen yakşı işliş gerek. Cayla, tarmakla ve sahele kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapalatlendirişke

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahira Obulkasım'nın Halıran Çuyuhar Gündamlıq Pavustu'nun aldın kısımlarını anlatkandık. Subat, şehirdeki taşıda okuş için berilip tekrar kılıp atkanda, oylumağa yedin Mukerem'nin nazirin onun kutuşup kaldı. Mukerem, onu yaxşı görüp kaldım diyen bahanı bilen toxtamay avar kılışka başladı. Ama Subat'nın bütün əsiyadi ügünüştülü bulup, başka işlerini oylaşka kılçı çolası yok idi. Ama Mukerem, cahillik bilen Subat'nın keyni kırı aldı. Ola, gerçi naiti sertleşip ayrılgan bolsa mı, Subat şu gündən başlap nemidin dur ənsiraydıgan bop qalgan idi. Ondaqta, keyin yana qandaq işlar yüz berdigandı. Mukerem, Subat'a qandaq ziyan yetkizdigandı. Subat, özü arzu oqigan mektepke bara ala mı? Bula kızıqsınız, yektiğiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Mahira Obulkasım'nın Halıran Çuyuhar Gündamlıq Pavustu'nun devamı da bolsun.

5-nji aýynyň başlary. Mektep içindeki çimliklar kökürüp, rengarenk gül çiçekler içilip ketken idi. Saynyň suýy zumraddak süzülüp, söýgek talla, illik kuyaş nurida uzun sumbul çaçlaryny süzük sulağa taşlap huzurlanmakda. Söýgek tallary gunwagan kuşlar bäs-bäste saýraşmakda idi. Sobatın savaqdaşları baharının güzellikidin soğuk ve ilham ilip, imtihan üçün ciddi tayarlı kılmaqdı idi. Lekin Sobat başkıçılı bir adam bop qalğan idi. Onun çırayı, perişan, tək turqıdın arğılıq çıxıp duraddı. Can muallim Sobatdaki özgürüşləgi diqqat qalğan idi. Sobat, sağ nim boldi? Bəhir tüşkün üşüp kettin qo. Yataqlaşdıranın deyişçe, keçisi cöylüb bir nemilən deydikən sən. Ögün işki bəh berilib getib, besin buldu mu ya? Ya ki, birə işki yoluqmıqan sən? Can muallim, köngül bölgününüz ki rəhmət. Mən şu səl çarçap qapdı mən. Keçisi təs tuxlay mən. Uxlasamla qalaymıqan tüşkör mən. Bir ali mektep imtihanı katlaşmaysan. Üyünge berip bir hafta damağın. Oğuşlup kalan denken mektep gelip tekrar kısamı buludu. Üyüge kaçsam zirkip gittim ben. Bunun denken dämilişten ögün işini yakşı birleştiray. Dedi Subat. Can muallim mu makul buldu. Keçici yakkan yamğur, tan atkandı mu tohtuma yığı atattı. Дегенде ойгынып кеткен Собат өзүнүн кызып отка болуп кеткенин билди. О, орундан турмакчы болуп эди, беш каттык агырып, көңлү айынып турамады. Сабакташтары атыгерлик тамагыны экирип берип, мектеп доктурханасына берип көрүнүшүн жекелеп коюп, чыгып кетишти. Subat, birdem yetip, orundan tesli durup, atıgerlik tamıqını mühigiz kemmey, mektep doktorhanı sığıp adi. Subat'nın beden temperaturası 39 gradusdan eşip ketken idi. Doktor onunğa o da 3 gün asma aslıqalıqını etdi. Hem de birkaç günlük doğru yesip adi. Doktor, adi yekşembe,

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Lekin erinin ov ötki bilen aq könlükide bölekçili qametlik körünüp ketibatqan qiyapitini. Özüge namelim bolgan, iç-içidin urgup turvatqan ov xuşallıqını görüp, özünün o biyaramlıqlarını unutup, onun bilen xuşal xoram xoşlaştı. Keçirinla apendile, dedi Levin dervasıdan çıkıpla. Çüşlük tamıkınlağını elip aldınla mı? Nemişki jaren atını on tarapki kattınla? Bopto, bəri bir go. Laska, Jimbol, yat. Ulanı uruklandırmağan koylağı koşu vət. Dedi o, piçi vətken koçkarlağını kandak kilemen dep sorap gelgen malcığa. Keçirinla, yeni bir nakes keli vatudu. Levin Harvard'ın sekrep çüşüp, kolu da metr, pelempey terepki keti vatkan yağatçının yeni gımandı. Tönegün depteğanı kovamay. Bugün kep minin vaktim neli vat sen? He, nimi kep? Yeni bir aylanma ilişim ruhsat kıgan bolsunuz. Üç bas püşlü koşuludu. Çokum yakşı yasaymız. Şunun da pelempey puhtu oludu. Sen buralı menin gipim kirgen bolsan bolatdı. Men sana aval yipta atıp, andım pelempeyi tutuşu kıldıgen. Hem de bunu tüzlümeysen, menin gipim kirip baskuşunu başkırdın yasa. Eslede yağatçı, yan hocırlağı kırdıgan pelempeynin iğizlikini toğru ölçümü geçke, pelempeynin tahtayları pütüp kuraşturganda maymak bulup kalgan idi. Hem de hazır onun pelempeyni şüphete kaldırıp, onun yani üç bas kuş ulumakçı bolup gelişiydi. Şunda kılsan yakşı buladı hocayın. Yani üç bas kuş ulap pelempeyni neye git sozmak çıktıyan? Hapı olman bigim. İgiz mi pes mi bulmay delce aydı buludu. Bas kuş ne pes ki ulayımız. Bir bas kuş bir bas kuş demeyip. Akırdı üstüge çıkılığan gep. Ey, bunun yeni üç bas kuş koşulsa pelempey uzrap getmem de o. O uzrap neye varı da o? Bana mındak, pesten bir bas kuş. Bir bas kuş menip, yukarı örlemem de o. O çağda yasakan pelempeyin torusku takışıp, torusunu teşip çıkıdı şu. Hap olman bigim, tövendim başlandı da. Bir bas kuş, bir bas kuştun yukarı örleydi şu. Levin kolu diki miltiğinin sümbesini soğuru ilip, yerge pelempeynin sıkıymesini sızıp onunla körsetti. Bunun kara, gördün mü? İhtiyarınız hocayın, dedi yağatçı. O Levin'in sözünü emde düşengen bolsa gerek, közleri bir dili jalınıp ketti. Bu gepçe başkadın yasaydığa okşayman. Emde menin diginim bu işkıl. Levin işini tügütüp arvığa çıktık. Kettuk! Filip! İştilan tutman aile! Levin hazır öynin işleri bilen dikkançılıkların işlerini pütüllay keynigi taşlıp etip hayat ve ümit arzula hoşallıkı çömgen halda keti vatatti. Gep kılgısı kelmeydi. Onun üstüge her kandak bir ovcığı okşaş, ov ovlaydıgan yerigi az kalgan seri dekkiti merkezleşip, ciddileşip keli vatatti. Onun hiyalini bent kılıp durgan başka işlamı bağ değilse, o kolpin saslıkıda bir nersi taparlarımız mekin, Krak bilen Laska ikisidin kayısı yaman raktu digen oylaydı. Bugün özümnün etişim kanda krak bula. Bu yeni mihmanın aldı da yüzüm çüşüp ketmesi bulattı o. Kanda kılsam oblonuski menindin cikrak eti olmaz digenlemi onun hiyalıgı keletti. Oblonuski mu şu hiyalladı keti vatkaçka Levin'i okşaşla gep kılmay oltıratdı. Pekat Veslovski'la oğzı besilmay sözlep keti vata.

0: Müsyaman?
1: Kızım ile çoğum sen.
0: Ben hiç işini bilmeyim ben. Fakat oyluğunumla ne dedim şu?
1: Ondak bulsam meslehetli şeyli. Çay iş kızış. Bağak tarık değişti gelene. Hazır kısak mı buludu? Şundak bulsun.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Veslovski atlanın ait iştikeydi geçke, ula bu sazlıkka digen vaktadın burun yitip gelişken. Kün yani sıkıydı. Levin sazlıkı yetip gelip la, Veslovski bilen billi mağmaslıq ne? Özü yalguz herket kılsa, erkin boludağallıkını oylap kaldı. Oblonski mo şu hiyaldırak idi. Levin onun çırayıdın, ov başlaştın ilgiri, hakiki ovçuladı boludağan ciddi haletni ve üzgülü has mulayimlik ve huşçakçaklıkını köydü. Kandakmağımız, bu sazlık bolu diken. Ben asmanda kurguylanın ayınıp yügellikini köydüm. Dedi Oblonski kökt uçup yürgen kuşlarını körüstüp. Kurguy bayada yav kuşla bombay kanmaydı. Efendile, dedi Levin ütkünün konçını tartıp ve betlengen oknun pıstanığa karap koyup sel hapçıraydı. Ene ağı piçallıkını köydün la mı? O, aldı tereptiki deryanın on terpide karayıp yatkan, yerimi orvilingan çöplikini görsetti. O yerde sus yeşil bir aral görünüp durattı. Sazlık eni şu yerden başlanıp bizden bu yer geç keludu. Sazlıktan o terpi koyuk yeşillik. Körü vatam sile. Sazlık uyadın on terepki karap mı yeyilgan. O tereplerde yılkı yaylaydı. Uyanın çöpleri koyuk. Şuna layhorek cek. Şu yerini çördep au görünüp durgan zırıklıktın tügmen geçip oğa arlık mı sazlık. Deryanın au egmüsünü körü vatam sile. O en yakşı yer. Bir ketim ben şu yerde oy yetti layhorekni etivagan. Biz birden işini elip bölünüp mağaylı. Tügmendi uçuruşumuz. Kaysımız on yakka, kaysımız sol yakka mağamayız? Soru de Oblonski. On tırap kenarda kılıdı. İşkinla şu yakka mıyınla? Ben sol tırapki mağay. Dedi o, işinimin oylamağın dek ihtiyari gep kılıp. Yakşı baldı. Biz çokum onun din köp etavalımız. Bopto, yürün. Kettok, kettok, dedi Veslovski deru koşulup. Levin amalsız koşulup Oblonski'den ayrıldı. Sazlık kırgen haman işki et köküş görünüp durgan kölge karap uçkandak yugürüp ketti. Levin Laska'nın ihtiyat hem işkilini birek kuş izdeydigan mecazini optan biletti. İtla ketip atkan terep mi onunla tonuşluk idi. Şunu o yerde bir top layhorek uçurap kalsken degen arzu mu onun da yok emesiydi. Veslovski, ben bilen katarlışıp menin. Katarlışıp menin. Dedi o, kendinin sonu şalakşıtıp keçip gelip atkan Veslovski'ye. Kolpin sazlıkı da onun miltikinin ok çıkıp ketkendin beri, Levin onun miltikinin uçunun kayak karap turvatkallıkıga bek mi dikkat kıladığan bulup kalgan idi. Yak, ben sizge kaşana kınmayman, menden ensirman. Lekin Levin yolgu çıkıştın ilgiri, hotununun özüge,

sundum. Ajirşi bir yildin köprek vaqtın kiyen Li Familik 120 min yuan qarız hücetini elip kelip, men bilen Guan Familiknin bu qarızını ortak qaytırışımızını talep kıldı. Sebabi bu qarız Guan Familik şikimizden erhutun vaqtımızdaki ortak qarızımız iken. Men qarız hücetiga tepsili qarap çıxdım. İmza koyulgan vaqti 2023 yili 9-cı ayının başları bulup, Guan Familik şikimizden ajırışkan vaqtıdın 16 gün burun iken. Yani Guan Familik ajırşı soğukkan mezgilide Li Familik'ten qarız algan iken. Sorap baksam, Guan Familik'nin bu qarzi men bilen onun ortak qarzı mu? Cevap, Junha Xalıq Cumhuriyeti Ahtalab Kanunu'nun 1064. maddesi de mundaq iki belgilimi çıkırılgan. Birinci, Erhut'un bir tarafının öz namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacı üçün üstü algan qarzi Erhut'un ortak qarzi hesaplanıdı. İkinci, Erhut'un bir tarafının şahsi namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan halkıp algan qarzi Erhut'un ortak qarzi kirmeydi. Lekin Ahtar bu qarzning Erhut'un ortak turmuşiga, ortak işlep çıkırış ticaretiga işletilgenlikini, ya ki Erhut'un ortak məqsidini ifadilgenlikini ispatlap berilaydiganlari bunun sırtida. Bu diloda Guan Familik öz yalğız Li Familikten 120 min yuan qarz algan. Bu ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan işip ketken. Onun üstüge 120 min yuan qarz Erhut'un acırşı soğukkan mezgilde ilingan. Erhut'un iki tarafından hissiyat ziddiyeti kilişelmeyen ekvalda, Guan Familik'nin qarız algan pulunu Erhut'un ortak turmuşuğa işletişimi əmeliyyatki uyğun emez. Şuna eğer Ahtar Li Familik, Guan Familik'nin 120 min yuan qarız pulunu Erhut'un ortak turmuşu ya ki ortak işlep çıkırış, ticaretige işletkerlikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodaki qarız Erhut'un ortak qarızki təvəb olmaydı. Sizden ortak töyləş cevapkarlıqını üstüge ilişinizden haciti yok.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem de ikmala stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radio dostlar, programımızın davamlaştırı vaatimiz Allah vatmanla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyüp ap sen başka birisini. Kimini söysen söyüp egin sen, men söyer men, men güge seni. Kaçırmağın özünü mendin, aram tapay, kara gözündün. Söygü otunun yamallıkıdın, olup kaldım, sevdayladın. Yani şu aşıklık, yani şu sevdaylık, şudan yazmış kılıp eteleydi. Şair, şaire, küç kılıp eteleydi. Biz bu bir yerde oturup ilhamlarımızı egişip, koşakçı, nakşı bak gitip atımız. Ondak olsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, yani şundak ilhamları kanatlanıp atkan aşk meşgula üçün yavrusun.

Әсен Өмір тұсла, шу тақты программымызды дамлаштыруатымыз. Әм біз аталыла, балалағы тәрбие бәге вақтымызда, ялған кеп қымма, ялған кеп қысан болмайды, деп тәрбие бердікеміз. Лекен бәзі де, өзімізмі біліп-білмей, дикет қымаға асаста, бәзі бір ұшақ ішлада ялған кеп қымсалдікеміз. Онда шаллада біз қастан қыммаймыз, шу ялған кепні. Şu başkalarının könlünü ayıp, yakşı bolsun üçün bəzi de ancı-mıncı yalğan gəp qıpsalımız. Bıraq, mən şundaq təvsiyə qılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gəp qılmayıl. Nemiş ki, əyərgəndə materiallarda eytilişçə yalğan gəp qılış, o ədəb əxlaqı yad qılmış boplu qanmay, bu yana salamətlik imtayın ziyarlıq gəp. Çünki yalğan etqa adamının köpüncə əhvallarda Yürek silişi tezleşip, nefes ilişi ciddileşip, kan besimi örülüp gidirken. Şundaklı yana iman etti küçümü acizlap gidirken. Yalgan gep kakallarının keyfiyatı ciddi, vakti, endişi içi de ödülürken. Neticede ulada yukarı kan besimi, baş ağırış, uykusuzluk katarlık, murgulluğun kesellik alametleri görüldüken. Demek yalgan sözleş adamın cismani ve ruhu sağlamlıkını intayın iğir ziyan uçurdurken. Şunlaşkı deyimiz ki, yalgan sözləşdən özümüzdə tataylı. Bunu hər giz adət qaylandırıb qoymaylı. Məyli çaxşaq paranladı bolsun, ya ki rəsmi söhbətlədi bolsun, hər giz yalganı arlaşdırmay, azadı alda öz fikrimizini xatırcam namayan qılaylı. Şuna konularımızdan, yalgancının quyruğu bir tutam, digən gepenin tolumu asası ba. Yalgan haman bir gün aşkarlındı, şuna yalgan sözləşdən cirak duraylı. Ondaq bolsa küylərimiz, anlıqçılarımız üçün davamlıq yağırsın.

0: Hörmət radion dinləyiciləri, indi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrak Yasin.
1: Hörmətli radion dinləyiciləri, mən Abdursul Abdriyim.
0: Bu il kirgandan buyon Amerika, Yevropa, Afrika qatarlıq joylardagi ko'p turlik el rayini tekshirish natijasida ko'rsatilishicha dunyoning jungug'i bo'lgan qiziqishi davomliq oshgan. Ko'p sondagi davlatlardagi amma jungug'ni muhim ishonchlik hamrohimiz deb qaragan.
1: Yordaniya padişahı Abdullah II Jungo'da devlet işleri ziyaretinde buluş arpısı da Jungo muhbirinin məxsus ziyaretini kabul kılganda mındaq dedi. Jungo dünyanın iqtisadi ve siyasi sahasındaki mühim küş bolu süpüte bilen terakkiyat ve iqtisadi terakkiyatını ilgir sürüşünün dünyavi ilgisi de aylandı. Yordaniya iki taraf hemkarlıkını kengaytip Yordaniya Jungo stratejik emralık münasibetini çoğunlaştırışını ümit kılıdı.
0: 60 günlük söhbet mezgili toşup getdi. Amerika izzet abroyu bilen çekinip çıkışını

ısıgı takabül turuşu da Jungo baştın ahır kattı kolludi. İki taraf ezeldin japa müşakkatte bile bolup geldi. Nigeriya Jungo Tetkikat Merkezi'nin müdürü Charles mundaq dedi. Jungo'nun davalaş hadımları Afrika mahallelerde bimarlarını davalavatıdı. Jungo tınışlık saklaş kısmı Afrika'da müdafiyede turvatıdı. Jungo Afrika'ya insanperverlik yardımı berivatıdı. Afrika halk amısı bunu öz gözü bilen köydü. Bir vasıtı yiz kıldı, hem de bunun da nep aldı. Jungo Afrika yardımına muhtaç bolganda nek meydanda billi boldu. Şenç muşundak tiklendi. O mundak dep görsetti. Tehimi köp devletle Jungo'nu şinişkerziydiğen hemra dep karaydı. Bütün dünyanın Jungo'u bolgan kızıkışının üzlüksüz eşi ergizmo tasadipilik emez. Belki bu tehimi köp kişile Jungo'nu uzak müddet küzetkendin kiyin çıkargan objektif yakın. Amerika Iowa ştatının sabık avam palata azası Chusak mundak dedi. Jungo dünyanın tınışlıkı ve mukimliğini koğdaşka paul töp koşup, kelimat özgürşigi takabül turuş katarlık halkara işlada yeterlik rolünü devamlık cari kıldırdı. Bu dünyanın Jungo'u bolgan kızıkışının umumüzlük eşşidiki muhim sebep. Portugaliya Jungo'nu közütüş akıllı ambırının reisi Roy Lorido halkara cemiyet Jungo'a tekimi objektif nezer bilen karavadı doğu dep kardı. Coğrafyalik siyasi tokunuş keskilişi vatkan, korukçılık ve birtarapçılık baş götürü vatkan arka görünüşte, Jungo Birleşken Devletler Teşkilatını yadro kılgan halkara sistema ve halkara kanun asas kılgan halkara tertipini kattı koğdap, dünyavi idare kılış sistemisi ıslahatıgı paul katnışıp, halkara amivi mesulat bilen temillep, halkara hemkarlıkını çoğunkurlaştırışkı türtki bulup, dünyaga mukimlik ve iniklik ata kıldı. Dünya yakşı bolsa, Jungo yakşı boludu. Jungo yakşı bolsa, dünya tekimi yakşı boludu. Eçi bitilgen, terakki kılgan, şençilik, mesuliyetcan, sekri küçü toluplaşkan Jungo, puhta küçük erkidi, samimi, ortak payda aladıgan hemkarlıkı, kişile kalbini illetidigan adimiyet alakısı arkılık, dünyanın Jungo'u bolgan kızıkışını, koş, yönülüşlük, beriş geliş devamı da devamlı aşırmakta.

Bugün işini bilgen Adem en bəxtlik. Bugün iş yolu da izdahat bilen izdinvatkan, izdiniş damı da algılı girilavatkan radyo anvucuna. Boş vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ün iş programımızda anlaşılanı kardeşalımız, mən Arapa Tüsencan. Biz bugünkü ün iş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 29. günü partiye sırtıdaki zatla bilen çağanlı birlik kütü alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış işlerinin evlat mı evlat dağımlışıga erkeki kapalı tıkılış gerek namlıq sözünün boyum noktasını. Ve başvucu Xi Jinping'nin 2022'nin 2. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. kitimlik kollektif ögünüşü riyasetçilik kılgandı sözlügen Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıntırıp, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgili sürüş gerek namlı sözünün muyum noktasını anladığımız.

aktif kuşunu mücessemleş ve tarkıtışkı yetekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiya Gurukla ve Soda Sanayiçile Birleşmesinin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırdı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzüvelişini çoğunkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstekemlep, partiye bilen bir niyette buluş, vatanını söyüş, halkını közleş, samimi hemkarlaşış, kesbini kadirlep tökp koşuştek, köp partiye hemkarlıkının isil en-enisini devamlaştırıp, peşkeden bir evlat kişilerinin siyasi itikadi, ali canap hısıldı ve Jongo Komünistik Partiyesi'ye bolgan çoğunkur muhabbeti'ye varıslı kılıp, Jongo Komünistik Partiyesi rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış işlerinin evlat mı evlat dağımlışışı'ya hakiki kapalatlı kılış gerek. Adem Şiltiş'nin doğru yönlüşü de çıntırıp, namzatlarının siyasi ötkülü, paklık ötkülünü katkı ilgilep, gaye itkadi, siyasi pezilitti, ahlak sapasını gevdilik tevşürüp, saylangan yoldaşlarının hakiki türde şençilik, mesuliyetcan, ammını kayıl kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Demokratik partiye guruhla hakimiyet işlerine katnaşkıçı partiye kuruluşunun nişani ve prensipini zişçördep, siyasi ilgileş iktidarı, hakimiyet işlerine katnaşış ve onu muhakeme kılış iktidarı, teşkilleş rehberli kılış iktidarı, hemkarlaşıp belli işleş iktidarı ve özdeki meselelerini hel kılış iktidarını özlüksüz östürüp, öz kuruluşunun yeni önümü arkalık hakimiyet işlerine katnaşkıçı partiyenin yeni kıyafetini namayan kılış gerek. İdiyevi siyasi kuruluşunun devirçalıkı, karatmılıkı, emeli önümdarlıkını küçeytip, ortak iştifaklaşıp küreş kılışının idiyevi siyasi ulanı üzlüksüz müstehkemleş gerek. Tüzüm sistemisini takamullaştırıp, emeliyet davamındaki yakşı tecrübe, usullani, vaxtıda tüzüm kaydı gaylandırış gerek. Nezriye tetkikatını çoğunkurlaştırıp, hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiye kuruluşudaki tecrübelerini estaydıl yekülleb, hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiye kuruluşunun kanuniyetini ilgileş gerek. Memleketlik Soda Sanayiçiler Birleşmesi asasi katlam teşkilatları kuruluşunu küçeytip, karmıkıdaki sodgerle uyuşmalarının ıslahatı, terakiyatı türütkü bulup, umumi mülükçülükten başka ilgiliktenin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam üsüp yetilişige mülazimet kılış, onu ilgir sürüş iktidari ve seviyesini küçep östürüp, hizmet süpüti ve önümünü üzlüksüz aşırış gerek. Radyo anıgıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'in 2022 yılın 25 günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 37. Kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıntırıp, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ligri sürüş gerek namlık sözünün mühim noktasını anlatımız.

kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgiri sürüp, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıngtırıp, halkının yukarı süpetlik güzel turmuşku bolgan arzusu uygulayışıp, halkının kündün künki iş bir vatkan köp terapleme hukuk ihtiyacını üzüksüz kandırıp, ıhtisadi terakiyat, demokratiye kanunçillik, ideye medeniyet, adıllık, hakkaniyilik, cemiyetini idare kılış, muhitini kogdaş katarlık kuruluşlarını bir tutaş algı sildirtip, işgı orlaştırış, kırım taksimatı, mağarıp, icdimai kapalet, davalaş, turalgu, yaşanganda kütünüş, balılığa yar yülek buluş katarlık cehetlerdeki hizmetlerini umumuzluk yakşı işlep, maddi medenilik, siyasi medenilik, manevi medenilik, icdimai medenilik, ekologiya medenlikini mas terakki kıldırış davamı da türlük kişilik hukuka kapalı tıklı seviyesini her terapnimi özdürüş gerek. Kişilik hukuk kanunçılık kapalıtını küçeytip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çonkurlaştırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapalıtı mekanizmini takamulaştırıp, kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapalıtlendirişinin kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunga raya kılışını bütün zencirlik, pütkül ceryallık, her tereplime kaplışını işgaşırıp, halk ammısıga her bir kanun tüzümdün, her bir kanun icra kılış kararıdın, kanun yürgüzülgen her bir delodun, adıllık ve hakkaniliğini his kıldırış gerek. Kanunçılık sahesindeki halk ammısının inkaz küçlük bulgan gevdilik meselelerini sistemilik tetkik kılıp, pılallap, ve hal kılıp, halk ammısının dava taleplerine kanun boyunca adil muamele kılıp, kanun yürgüzüş adil bulmaslık sebebinden halk ammısının könlüge azar berdigan, hukuk menfaatiga ziyan yetkizidigan işlerinin yüz berişini qat'iy to'sish kerek. Ammının kanunluk hukukiga çekilidigan barlık kılmışlarını, ammının hukuk menfaatiga çekiliş meselesiga pervasız qaraydigan, kar bulmaydıgan barlıq hadislerini intizam kanun boyunca katıq təşürüp bir tərəp kılış, cevapkarlıqını qatti sürüştürüş şart. Toğra kişilik hukuk karışını əvj aldırıp, kişilik hukuk təşviqatı ve kişilik hukuk bilimlerini umumlaştırışını kən kanat eydirip, kişilik hukuku hürmet kılıdıgan ve onu kapaletlendirdiğin yaxşı keyfiyat yartış gerek. Pütkül xalq bolup mu kən yaşla ösmürle arasında kişilik hukuk bilimleri terbiyesi elip berip, markizmlik kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışı terbiyesini xalq mağarifi sistemisiga kirgizüş lazım. Hükümet hadimleri bolup mu asasi katlamdaki memurlarını kişilik hukuk bilimleri boyunca terbiyeleşini küçeytiş gerek. Ammivi teşkilatlarının özellikini cari kıldırıp, ayalla, balıla, yaşangalla, meyiple katarlık alayda kişiler topunun hukuk menfaatinin tekimi kapaletlendirilişini ilgiri sürüş gerek. Döltümüz kişilik hukuk işleri terakiyatının canlık emniyetini tayinip, esli icadiyet karakterlik hukumlarını pişiklap, döltümüzün kişilik hukuk pen sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisini beyitiş lazım. Kişilik hukuk akılla ambri ve kişilik hukuk tetkikat bazı kuruluşunu küçeytip, nezriyede puhta, ilimde kamalat giyetken, halkara kaydilegi pişik, Jongo'nun kişilik hukuk hikayesini sözleyeleydiğen bir türküm kişilik hukuk ali mütehessle koşonunu küçep yetiştirip çıkış gerek. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışkı pahalı türütkü bulup, pütkül insaniyetinin ortak kımmet karışını evj aldırıp, baraver buluş, özara işiniş, sığdırışcan buluş, özara örnek iliş, hemkarlışıp ortak payda iliş, ortak terakki kılış ideyesi de çıngtırıp, dünyavi kişilik hukukunu idare kılışının tehimi adil, hakkani, muvafık, sığdırışcan yönünüşkü karab terakki kılışıga türütkü buluş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk işleri pahal katnışıp, her kaysi devletler bilen, bulup mu terakki kılıvatkan devletler bilen halkıra kişilik hukuk alakısı, hemkarlıkını ken kanat eydirip, icadi rol oynaşlar.

lazım. Kişilik hukuk tarihi konkret real buludu. Kişilik hukuk doğrusu da okşaş bulmağın devletlerinin ictimai siyasi şaraiti ve tarık medeniyet en enisinin çetleyen halda kuruktun kuruk gap kılışkı bulmaydı. Bir devlette kişilik hukukunun barı yokluğuna bağ bir işte başka devletin ölçüm bilen ölçeşkı bulmaydı. Koş ölçem kolunuşka, hatta kişilik hukukunu başka devletin işki işlerine arılışının siyasi kuralı kılabilişka tekim bulmaydı. Strategiyelik teşebbüskarlıkını ilgilep, Jongo'nun kişilik hukuk hikayesini küçep, yakşı sözlep, obrazlık, konkret ifadeleş usuldun paydılınıp, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışının calıp kılış küçü, təsirlendiriş küçü, təsir körsütüş küçünü aşırış gerek. Her dercilik partiye komitetleri, partiye grupları, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakkiyatına türütkü buluş tarihi mesuliyetini zimmesine ilip, teşkili rehberlikini küçeytip, teşebbüskarlık bilen mesuliyetini üstüge ilip, netice artıp, devlet kişilik hukuk hareket planını hakiki türde yakşı emelileştirişi gerek. Her dercilik kadırla, bulup mu rehberi kadırla, Markizmlik kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışını anlık ögünüp, tonuşunu östürüp, işençini aşırıp, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişke dair türlü hizmetlerini teşebbüskarlık plan yakşı işliş gerek. Cayla, tarmakla ve sahele kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapaletlendiriş inini küçeytip, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakkiyatı türütkü buladığan bir hükmü şekillendiriş gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2022'nin 1. ayının 29. günü partiye sırtıdaki zatla bilen çağınlı birlik kütü alganda tılgan Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış kişilerinin evlat mı evlat dağımlışıga erkeki kapalı tıkılış gerek namlı sözünün muyum noktasını ve başvurucu Xi Jinping'in 2022'nin 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nevetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. ketimlik kollektif ögünüşü reyası açılıklıganı sözlügen Jongo'nun kişilik hukuk terakkiyatı yolda çıltırıp, kişilik hukuk işlerinin umumiyetlik terakkiyatını ilgili sürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerda yollaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Futkolunu sındırıp taşlayman cümü. Kendi bir noçılı kığınını görey. Davut, sobatını bir kançı kaçat uruvetti. Ангача, қаған...

Sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan'ı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdı.

Sen suyumlu dostla kişilik durmuş muhabbetlik yaşayış yani. Elbette bu münasebet adli boğandıla güzel devamlaşıdı. Durmuşta her günü azraf bozumu romantik buluş intayın mıyım? Məlum bir ayal yazıcı turmuş yakıda mındak digen. Muhabbet digen ne mi? Muhabbet digen birdenlik təsirleniş. Her ayalla otursa da tekimi köp buluduğunu mehriballık, yıkıllık, yani mesuliyet digen sözünü mü koşup koygan. Elbette hava soğuk etken de kıyılarak kiyinçini tavsiye kılış. Kiyimi azlı kısa birine ep biriş, yediğinini ep koyuş, hatta ısık saklap koyuş, selametlikin açarlışıp kalsa kuvvetlik yigüzüş, tuğulgan günü, toy hatır günü katarlık ehmiyetlik günlerde mübarekleş katarlık romantik muhabbetlik işlanı kılış arkalık muhabbetini küçeytiş hem de mühim. Demek biz gündelik durmuşumuzda her bir dakikada muhabbetlik kalbimiz bilen yaşasak her bir günümüz kıymetlik menağı iyi boğusun. Elbette radyo anlatan barlık anlatıcılarımızga muhabbetlik kalplerge köngül soğumuz var. Muhabbet nakhsi yanraydı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şimdi Dünguğa Nezer programımızını başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Viktor Rakamcan bulumam. Oldu bilen bugünkü programımızın kıskıcı mezmullarına kulak salgaysılar. Bu yılın aldınki 20'de külemleşken sanayetinin koşulma kıymeti okşaş mezgildekidin 5.10-4% aştı. Aldınki 20 yılda memleket boyunca tümür yol mokum mülük selinmesi 363 milyar 200 milyon yenge yetti. 2030 yılı devletimizde zamanı birlaşkan universal katnaş transport sistemisi asasi cihetinin berpa kılınıdı. Kısa videonun vaktinizini bekleyip ketkenliğini iz kıldınız mı? Layık tanıştırış, mülazimet bazırdaki meselelerini kandak düzeşkire. Yaşan kallarının tenhalık meselesiyle karıta. Emrah tipideki maşine ademini zor küş bilen terakki kıldırış gerek. Kandak kılganda beden kıyafetideki normalsızlık meselesinin aldığını algılı ve onu tüzetkili buludu. Tövende dikkatinle bugünkü programımızın tepsili mezmulları da bolsun. Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliğinin alakadar mesulü yakında munulanı bildirdi. Bu yılın aldınki 20'de. Devletimizin kölemleşken sanayet koşulma kıymeti okşaş mezgildekidin 5.10-4% yeşil. Yenilik yaratış neticeleri devamlık meydanga gelip. Kes kurulması üzlüksüz elalaştı. Bunun işi de kölemleşken yasımıcılık karhalılarda süngi akıl teknikisini kullanışının umumluşuş nispeti 30%'ın aştı. Adem Sıman Maşina Adem Mesulati 400 hıldın eşi. Dünyanın 20'din köpürekini ilgiledi. En huynun vuhu koçularda. Bir türküm katnaş, sakçı, maşina ademi asaslık, şehir rayonundaki asaslık ve koşumçu kol yol. Noktalık yol iğizlerde daimlik vazife icra kıldı. Bu katnaş sakçı maşina adımıge 360 graduslu yukarı iniklikte kesin göz. Millimetre dolkulluk radar ve lazerlik radar orantılgan bulup. Yol ehvalini etraplık seziş tori berpa kılındı. Süni akılgı münasebetlik terminal mesulatlarının tedrici köpeyişige ergişip. Tehimi köp mesulatla akli iktidarlık ekologiye çemberkige tedrici yuğuruldu. Süni akli iktidarlık hesaplaş usulüdün paydını. Her bir adamın turmuşu ve hizmetige yardım belgeli buludu. Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği Yürüyüşünü Ölçeş Maslaştırış İdarısının başlığı Tavçın Munulanı bildirdi. Bir türküm süni akıl terminal karhalıları yallık bazar mekanizmi ve mükemmel kesip zenciri yürüyüşlük sistemi sığa tayinip. Aldınkı 5 ayda kölemleşken kompüter. Haberleşiş ve başka elektronluk üskünü yasaş kesbinin ticaret kırımını 7 trilyon 500 milyar yuandan aşırıp. Okşaş mezgildekidin 17.10-1% köpeytti. Paydısı 420 milyar yuandan eşip. Okşaş mezgildekidin bir katlandı. Süni akıl çoğun modeli ve akli gövdenin işiltilişinin tez eşi, akli hesaplaş küçüğü bolgan ihtiyacını üzüksüz aşırdı. Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliğinin tanıştırışça, devletimiz hesaplaş küçüğü esleyelerinin yukarı süpetlik kuruluşunu devamlı ilgiri sürüp, tügün rayon birvek hesaplaş küçüğü esleyelerini maslaştırıp, orullaştırışını tezletip, hesaplaş torini bir gevdileştiriş, yeşil tokni bevasıtlaştırış. Mende torda saklaş katarlık teknikalarda yenilik yaratış ve kullanışını küçeytken.

Boytaqlıqdan qutuluşnu oylaydı. Layiq tonuşturuş, mulazimet bazarı muhim yollarının biri. Biroq muhbir yaqında tekşürüş arqılı. Bu bazarda saxta təşviqat, istimal qilishqa qızıqtırış, qatarlıq qalaymaqançılıqlarının az emeslikini bayqıdı. Sodigarlar her xil qıltaqlarını qurup, boytaqlıqdan qutuluşqa aldıravatqan istimalçılarını ziyanğa uçurdu. İstimalçılarının qanuni hukuk menfaatiga ziyan yetküzmekte. Boytaqla kişilik turmuş, hemrayı izlemekçi bolsa, layık tonuşturuş, mulazimet şirketi körüklük rol oynaydı. Lekin bazı şirketler nemi üçün xeridarlarını ziyan uçurattı. Layık tonuşturuş, mulazimet bazırdaki türlü. Qalaymaqançılıqla nemi sebepten kelip çıkan, yine qandaq qılıplaşdırış ve tüzeş gerek. Layık tonuşturuş, mulazimet aparatı vasitçilik rol oynayışı gerek idi. Lekin bir kısım

ayık tonuşturuş. Aparatları her kıl yollarda istimalçılarını ziyan kuşturattı. En koy vuhuluk yigit Li Zhen muhbirga özünün layık tonuşturuş mülazımetideki keçirmişlerini sözlep verdi. Onun deyişçe, ilgiri o bir ketim tor sırtıdaki faaliyetige katlaşka. Aynı çağda bir layık tonuşturuş orne teşebbüskarlık bilen onu izdep gelgen. Li Zhen mundaq dedi. Ula mana maskeledigan layıkını tepip berdigallıkını eytti. Andın menin şahsi materialimni, aile iqtisadi ehvalimni sorudi. Ula pul kaçılap, heza buluşni eytti. Li Zhen muhbirga hazırkı layık tonuşturuş bazırda meselenin köp ikenligini eytti. O yana mundaq dedi. Karşı taraf her kıl söz maharetini işiltip, sizning azolik darajangizni o'stirdi. Lekin eng oxirda muvaffaqiyat qozonish, qozonolmaslik aniq bo'lmaydi. Li Zhen mundaq dedi. Men oldi kayni bo'lib 30 ming yuan topshirdim. Dastlabda tanishtirgan bir nechasi menga mo'y yaridi. Lekin ko'rishganda ularni tomoqqa taklif qilib qolmay. Oxirda texi meni yaratmadi. Yana meni yesiyat bölünmesi bek töven iken depti. Andın birge bir dostlaşış dersige katnışımını eğitti. Yana bana talipiniz yukur bulup ketti dedi. En ahırda bir mu dost tutalmadım. Yana bazı istimalçıla mundaq dedi. Bir kısım layık tonuşturuş aparatları paydala ilişini közleydi. Ticaret vasıtası kopal. Men nurgun pul tölep her kıl ezalar mulazimeti becirdim. Keyinki mulazimet pul töleştin burunki vede bilen köp perklanıdı. Canşi CN şehri ahalisi Can Efendi dostunun tevsiye kılışı bilen malum layık tonuşturuş supsının mulazimetini tallıgan. Ama bu keçirmiş onu ümitsizlendirdi ve gazeplendirdi. Can Efendi mundaq dedi. Men aynı vaqtda shuncha ko'p pul xajligandikin qandoqli bo'lmasin, menga ishonchlikroq birar loyiq tepib bera, deb o'ylagan edim. Lekin natijasi shu, loyiq tonishtirguvchining pozitsiyasi intayin sovuq bo'ldi. Uningdan birar ishni so'rasam, yerim kungacha gap qaytirmaydi. Gap qaytursimi, muomilasi sovuqli bo'ladi. Başta deyişken birge bir mulazimet kini. Ahırda hiç kimnin karı bolmadı. Bana tavsiye kılgan aşu kız yigit körüşüş obyektleri bir-birden şentsiz. Bazıları inikla tamak yigili kelgen. Bazıları mendin bivaste solgat. Kızıl bulak talep kıldı. Bir kısım layık tonuşturuş aparatları mesleğet sorgılı kelgen istimalcılar aldı da daim saxtı teşvikat. Saxtı xeridarla uçurunu oydurup, çıkırış usulü arkalık istimalçılarını aldaydı. Hizmetçi kadımlarının ağzıdaki atalmış, ela süpetlik emrahının salahiyet uçuru. Kırım, hizmet orni, aile şaraitinin hakiki yaki emeslikini hiç kim bilmeydi. Can Hanım ilgiri layık tonuşturuş kesbide 4 yıl hizmet kılgan peşkadem hizmetçi. Ama o ahırda istifa berişini talladı. O muhbirga layık tonuşturuş bazırdaki bazı ehvallarını aşkarladı. Can Hanım mundaq dedi. Emeliyette ula köpçilikten aldırap layık tepiş psikisinin faydalanıdı. Elbette bunun hemisinin yolu. Bar, dastlabda sizge bir kısım şaraiti yakşı obyektlarını tonuşturdu. Rast gapni kılsam şuna takki turki çıraylık kişilerini tonuşturdu. Maddi şaraitlerini özleri deydi. Layık tonuşturuş ornının mu başkalarının öy mülük guvahnamesini tekşürüşü mümkün emeste. Andın türlerini tevsiye kılıdı. Meselen, sizge layıkınız bilen, kandak paranlışını, kandak kiyiniş, yasınışını ügit koydu. Bunun hemisige ayrım, hep
ilinidi. Can xanımının aşkarlışça nurgun layık tonuşturuş şirketleri teşvik kılganda daim köptürüp sözle. Xeridarlığa mükemmel emra tipip bir işge vəde berdiken. Lekin emeliyette emelge aşuruş tesken. Can xanım mundaq dedi. Layık tonuşturuş şirketi toxtam imzalığında maktab kökke kötürüp itidu. Sizni razı kılımız hatırcam bulun. Andın bizden bu yerde mende. Toluk digendek. En ahırda karşı taraf sizni yaratmaktu digenni bahanı kılıp. Toktamda belgilengen uçuruşuş ketim sanımı toşudu. Andın sizden kımmet tolukla mulazimetnin derecesini östürüşünü talep kılıdı. Bulağının hemisi emeliyette kesip işçideki kişilerinin könlüge ayan. İstimalçılarının inkas kılışça. Kısmen layık tonuşturuş aparatları, mücmel hep iliş ölçümü ve kalaymakan mulazimet türleri. Arkalık istimalçılarını azdırdıken. Hatta zomigerlik tüzümünü tüzüp çıkan. Meselen, hizmetçiler deslepte iki taraf muvaffakiyetlik toy kılgan aman layık tonuşturuş hakkını toluk kaytırıp, bir işka kapaletlik kılımız deydi. Lekin emeliyette toktamda bu hıl ehvalda yanıla mulazimet hakkı tutup kelinudu. Ya ki istimalçıla layık tonuşturuş aparatının mulazimetinin yakşı emeslikini yiz. Kılıp gelişimini bekar kılmakçı bolsa, yukarı sonmalık toktamga hılaplık kılış pulu töleydu. Muhbir tekşürüş arkalık bu hıl kalaymakancılıkının layık tonuşturuş mulazimet bazırda daim uçura. Toru dıgallıkını baykıdı. Jangshi GN'deki hizmetinin istifa bergen bir layık tonuşturuş kesbi bilen şugullanguchi Shaolin'in aşkarlışçı. Toktam imzalaş ceryanı da. Aparatla köp hallarda. İstimalçılarının aldıraksallık kılış ruhi halitidin paydilinip. İstimalçılığa paydısız bazı maddılarını tesis kılıdıken. Shaoli mundaq dedi. Bir kısım inik bolmagan maddılar orunlaştırılıdı. Xeridarla imza koyganda dikkat kılmaydı. Keyinki mezgilde mulazimette mesele körülgende. Bu maddılar şirketinin mesuliyetin keçişinin bahanesi bulup kalıdı. Şuna pul kaytırış asasen mümkün emez. Cungo Kanunşunaslık Cemiyeti istimalçılarının hukuk menfaatini kogdaş kanuni tetkikat cemiyetinin muavin başkatibi Çin Yincan mundaq dep körsetti. Layık, tonuşturuş, mulazimetinin mulazimet süpütini bekitiş asan emez. Miktarlaştırılgan mulazimet ölçimi. Kesipkarlarının sapası tekşi emez. Köp terep nazaret kılıp başkuruşu kere. Layık tonuşturuş mulazimeti nurgun nazaret kılıp başkuruş tarmaklarına çetilişi. Mümkün, meselen, onun kespi mesul tarmakı, halk işleri tarmakı buluşu ki. Lekin onun da bazı ilallaba. Bir kısım roy hatke aldırgan tizimlaşba. O yine bazarını nazaret kılıp başkuruş. Tarmaklarına teve buluşu mümkün. Nurgun tarmakla otursudaki bu hıl nazaret kılıp başkuruşunun unçi yakşı maslışını atayın. Bir kısım nazaret kılıp başkuruş boşlukı kalıdı. Bula bir kısım semimi bolmagan layık tonuşturuş. Aparatlarga fırsatperestlik kılış fırsatı yaratıp verdi. İstimalçıla umumyüzlük inkas kılgan meselesige karıta. Cayladaki alakadar tarmaklamı alakadar tedbirlerini yolgu koydu. Meselen, Şanghay'da layık tonuşturuş aparatlarını mehsus tüzeş hareketi orunlaştırıldı. Şundakla 3 gündün 7 gün geçip olgan istimal soğuk mezgilide hep kaytırış tüzümü Şanghay şehrinin layık tonuşturuş. Mulazimet aparatlarının belgilimige uygun ticaret körsetmesige kirgizildi. Beijing şehrimi muşununga okşaş belgilimige uygun körsetme ilan kılıp. Layık izdeydiğallarının ehvalını oydurup, çıkırışkı bolmaydiğallıkını aydınlaştırıp, aldıramçılık karakterdeki layık tonuşturuş mulazimeti Katarlıkla bilen şoğullanışkı bolmaydiğallıkını bildirdi. Shenzhen şehrimi layık tonuşturuş. Aparatlarının mulazimet kaidesinin kollektif ölçümünü ilan kılıp yolgu koydu.
Bununda layık vasitçilik mülazimetindeki mülazimet ceryanı. Mülazimet tohtami. İstimalçılarının hukuk menfaatini, kogdaş katarlık cehetlerini umumyüzlük kalıplaştırış aydınlaştırıldı. Çin Yinjan mundaq teklif verdi. Layık tonuşturuş süpsinin subyektlik mesuliyetini yanımı çiğnetip, samimi buluş, kanunga, riayi kılış, ticaret kılışta çıntırıp, alakadar tarmakla otturgu koygan ülge toktam nusxasını işletip, nazaret kılıp başkuruş tarmakları köp hıl nazaret kılıp başkuruş vasıtları arkalı, kündilik nazaret kılıp, başkuruşni küçeysi boludu. Eğer bir kısım kanun belgilimige hılap meseleler baykalsa, nazaret kılıp başkuruş tarmakları vaktida tüzütüşke heydekçilik kılış gerek. Meselen toktamda bir kısım zomiger maddala meselesi mevcut. Bolsa, nazaret kılıp başkuruş tarmakları memuri yetekçilik kılış usulü arkalı. Onundan imkan kadar ülgilik toktamını işiltişini talep kılışı gerek. Eğer sahta teşvikat meselesi mevcut bolsa, kanun bu içe münasip tekşürüp bir taraf kılış gerek.

Yaşanğanlığa mülazimət qılıdığan avazlıq ailə maşını adımıdın. AI ciddi əhvalda məlum qılış sistemisi ornatqanğı qədər. Ondan bütün məhəllə, hətta bütün şəhərdə yaşanğanda kütünüş sallıq məlumatını mərkəzi sistemə qırgızıb. İşik aldığıca berib mülazimət qılışqa maslaşdırışqıca. Beijingdeki nurğun jayla uçur tor texnikisi və əqli kütünüş mülazimət sistemisini paal qollanıb. Yaşanğanlığa teximi qolaylıq. Xatırcam kütünüş muhiti yaratıp beriş üstüde izlenmekte. Nokos'nun kerilişiş riyallıkı aldı da. Kanda kılganda ailede kütünüş ihtiyacını tekimi yakşı kandırgılı boludu. Kanda kılganda mehalide yaşan kallığa maskeledigan mulazimetini tekimi yakşı kılgılı boludu. Bu çokum yakşı cevap berişki tegişlik teyma. Beijing'deki bazı mehalide pen teknikiyi tayinip bu meselelerini hal kılış üstüde izlengen. Yaşan kallığa karveti yeni da. Öyde mülazimet kılıdığan AI kütünüş mülazimet doğru berpa kılışını nezerde tutuş, in daim paydalık bolgan izdiniş emeliydi. Beijing'deki məlum məhəllide, yaşan qallanın öyüge ornatılgan 500'din. Artık AI maşina adımı yaşan qallağa hemra bulup paranlaşıplı kalmay. Yaşan qallağa doğrını vaxtıda işini əskertidu. Onun üstüge arka supıda 24 saat tordu bolgan hizmetçiler vakaleten setiviliş ya ki aile mülazimeti Katarlık mülazimetler bilen temilleydi. Hatta avazlık ciddi kutkuzuşka çakırış iktidarıga. İge, Beijing şehri Tongju rayonu 2022 yıldan başlap yaşan kallanı ailede kütünüş karveti kuruluşunun noktada sınak kılıp. Yaşan kallaga ailede şiltişke maskeledigan kütünüş karveti sepleş. Hizmetini ilgiri sürdü. Perviş karveti bilen kütünüş aparatıga yine AI küzütüş sistemisi seplengen bulup, yaşan kallanın yürek ritmi, nefesleniş çastotisi, karvattın ayrılış katarlık aletlerini küzütüp, yaşan kallanın sağlamlık körsetküçü de normalsızlık körülgen haman aile azaları ve ciddi kutkuzuş uğurlarına esker tutu. Bu tür nöbette Tongju rayonudaki 20 koça bazarını kapladı. Konkret kılıp etkanda, kütünüş pen teknikisi kütünüşünün her kaysı taraflarına çetildi. Sağlamlık pen teknikisi doğru tetkikatı. Sağlamlık başkuruş, yırak musafirlik davalaş, kütüş teknikisi katarlıklarını öz içine alıdı. Baylık pen teknikisi kütünüş sığırtısı da meblağ siliş mesulatlarda yenilik yaratış. Uzun müddetlik mülükni başkuruşunu öz içine alıdı. Cungo İctimai Pelle Akademiyası İctimai Suğurta Tətqiqat Mərkizinin başkatibi Han Lianchuan tonuşturup mundaq dedi. Bir kısım dövlətlə, üçkürüklük, kütünüş, pulu hesabını uçur supsığı kırgızdı. Supının keynide mərkizi sallıq məlumat ambırba. Şəxslə tor bekitidə özünün üçkürüklük yaşanğanda kütünüş pulunun əhvalını sürüştürsü boludu. Mütəxəssislə Noposnun qeyriləşiş musabısıgə üzlüksüz maslışıb. Yaşan kallığa maskeledigan mesulat ve mulazimat

0: Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi. Talondaki içkilik kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
1: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
2: Sağlamlık ayıqımızda.
3: Tamaktin kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
0: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

0: quruş, dal joyida tasqab tekshirish, texnikasini toplashtirish, ozi qilinish, harakat qilishga aralashish, bintam bilan yerlik moslashish ko'rinishini dalillash, nahiya rayoni davolash o'rtaq gavdasi jihatida ulgi ko'rsatish, hamda sahiya iqtisodshunosligi turida baholash qatorliq butun zanjirlik halqalarini o'z ichiga olgan 6 tarmoq tema ta'sis qilinganligi. Xavf xatardan oldin signal berish, dal joyida tasqab tekshirishdan uda aralashish, butun jarayonlik boshqurishqichi bo'lgan so'zilma kesallikning universal oldini olish, tizginlash yangi sistemasining kuchab barpo qilinganligini bildirib mundoq dedi. Buning da asosiy qatlam davolash sahiya apparatlarida cho'ng doktorxonalarning texnikasini qo'llanib, yiroq musofalik ko'zitib o'lchash, dori tanishish, asosiy qatlamda AI qo'shimcha texnikasidan foydalanib diagnoz qo'yish, bintam bilan yerlik ara arxivni o'z ara ravonlashtirish va yotgap diagnoz qo'yishni jipslashtirish. Sağlık məlumatın köp paydılınıp, ammını az qatırtışını işğa aşırgılı. Yana bintvendiki işçi xizmətçilər, ya ki yerlikdiki hər millət amma bolsun, əmmisini texmi dəlcə ayda yuqri önümlük, üzliksiz sağlamlıq başquruş mülazimətidən bəhərləndirgili boludu. İgilinişçe bu türde noktada sınaq kılışını aldın yolu koyuş, tədirci yolu koyuş, kengaytiş prinsipi boyunca basqışqı bölüp ilgiri sürülüp, aldı bilen ülge nahiyesi ve ülge tön meydallarda əməli qolunuş boyunca dəlilləş, puxta qadamda kengaytiş qanat yeydurulup, axırda Şincanda bin tönnümü öz işi qalgan alda omumizlik qaplaş iş qaşırılı diken.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonining noqtliq ma'rif xalq turmushi qurilishi Shenjang davshi Qashqar maktab rayoni qurilishi turining birinchi qarorli qurilishi yaqinda umumyuzlik tamomlandi. Shenjang davshi Qashqar maktab rayoni tur qurilishi naq maydonida oxirlashtirish xizmatlari tartiblik o'rinlashtirilib, o'qitish binosi, yotoq binosi qatorliq asosiy gavdi imoratlarining sirtqi yuzi pokiz, radlik tusga kirib, bino ichini bezash qurilishi asosiy jihatdan tamomlandi. Shenjang davshi Qashqar maktab rayoni Qashqar shahri Shenjin Qashqar yo'lining janubiy tarafiga joylashgan. Maktab rayonining plandagi qurilish umumiy ko'lami 702 ming kvadrat metr, jami 4 milliard 210 million yuan mablag' sarflanadi. Umumiy qurilish 3 qarorga bo'lib elib beriladi. Jongu binakarlı kuruluş kuruluşu, Shenjang binakarlı kuruluş kuruluşu çeklik şirketi, Shenjang davshi Qashqar maktab rayonu turunun icraya direktori Chen Xu muhbirga mundaq dedi. Turning birinchi qarorli qurilishda 7 yakki imorat bor. Umumiy qurilish ko'lami 111 500 kvadrat metr. Asosiy gavda qurilmasi, bino ichini bezash, bino sirti qurilishi, shahar ma'muriyati, ul aslahalari va ko'kartish, yurishlik aslahalari qatorliqlarni o'z ichiga olgan barlik qurilish umumyuzlik putdi. Bu tur navbatda umumyuzlik sinoq tariqasida yurishtirish bosqichiga kirdi. Qashqar viloyatidagi tunji qo'sh birinchi darajalik oliy maktab qurish nuqtasi bo'lgan Shenjang davshi Qashqar maktab rayoni zamonaviy yez egiligi, to'qimachilik, kiyim-kechak, energiya, muhit qatorliq shu joyning taraqqiyotiga mos keladigan afzal fanlarni nuqtaliq o'rinlashtirib, aql yez egiligi shoyg'ani, aql yasimichilik, zamonaviy kasblar shoyg'ani qatorliq 12 o'qitish o'rni ta'sis qilib, asosiy maktab rayoni bilan farqliq taraqqiy qilib, afzalliklar qiliq öz ara toliqlashni chiqashurdi. Chunshi mundaq dedi. Oxirlashtirishdagi a'lolashtirib darajasini o'stirish xizmatini sijil qanot yeydirib, turlik asarlarning sharoitini butun kuch bilan mukammallashtirib, to'nchi turkumdagi o'quvchilarning maktabga o'ngishli kirishiga haqiqiy kafolat qilib, o'qituvchi o'quvchilarga yaxshi o'rganish, turmush muhiti yaratib beramiz.
0: Stansimiz muxbiri Leiming xabar qildi. Koylun Jan Yuan Shenjang Biopan Texnika Çeklik Masuliyet Şirketinin özgüce Bio-Glikopeptid işlep çıkırış liniyası 8. ayının 22. günü Ürümçi'de resmi işe kiriştirildi. Abdonim rayonunun noktalık türü bolgan bu işlep çıkırış liniyası da pen tatqiqat neticesini ameliyleştirip, kölemleştirip, mıhtarlık işlep çıkırış emelge aşırılıp, Alqat, Toshqan Zadik qatarlıq Shenjangning özgici baylıqı çoğun sağlam kəsbi sahnesigi yüzlendirildi. Şirketin işlep çıkırış seyhida çaqlıq çilinidin, Glikopeptidi,

Birlik ve iqtisadi hemkarlık mekanizmi orunduşunu ümit kılımız, dedi. Kalibov mındak, dedi. Amerika, Sıraydiyanın mənpəyatını qoğdaş üçün zomigerlik kılış ve itibaktaşlarının mənpəyatıge pütüllay etibarsız qaraş usulu arqılıq, özünün her bir itibaktaşının bexatarlıkige eğir xavip yetküzdi. Hatta ula bir mahal özünün mevcut tıkının tähdit kuşurgallıqını es kıldı. Biz rayonga haqiqi tınışlık ve bexatarlık elip kelidigan yerlik müstakil tertipke muhtaş. İran taratkullarının 8-ci ayının 22-ci günüdeki xabirge qarganda İran Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatçısı munulanı bildirgen. Ötken bir yıldan buyan İran'ın kural yarağı ve devlet müdafiye jabduklarının mesulat miktarı bir katlandı. Uruş mezgilide oldun seplengen kısmen stratejiyelik kural jabduklarının mesulat miktarı hatta 3 esidin köpürek açtı. Bu Amerika ve İsrailiya rehberlerinin bir mehal İran'ın devlet müdafiye işlep çıkırışı toxtap kalıdu degen sözünün pütülley eksçe.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq caylarda elib verilgən köptürlük əl rayını təkşürüş nəticəsində görsətilişçə, dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Köp sandiki dövlətlərdiki amma Cungoni mühim şənçilik əmrayımız dəb qarğan. Muxbir ziyarət qılış arqılıq, teximi köp xalqıra zatlanın Cungoni yeqindin közütüş cəriyanıda Cungoni teximi düşünüb, etirap kılgallıkını baykıdı. Cungo'nun içivitiş, terakki kılış, hemkarlışıp ortak payda iliş, çoğun devletlik mesuliyetini zimmesige iliş ve medeniyet asası Cungo'nun bütün dünyada yakış təsir kaldırışının şifri işken. Cungo'u bir anlaş, közütüş, ögünüş. Cenab-ı Afrika Radyo Şirketi'nin riyasetçisi Michael Mubiwi mundaq dedi. Bütün dünyanın Cungo'ğa bolğan qızıqışının üzlüksüz eşi, diplomatiya ve iqtisad soda hemkarlıqının neticesi bolup da kalmasın. Teximi mühimi kişiler öz göz bilen körgen, hakiki terakkiyat neticesi ve pürüstüden kelgen. Mubiwi mundaq dedi. Terakkiyatının kişilerge teximi köp izzet örmet, teximi köp pürset ve öz ehvalini yaxşılaş iqtidarını ata kılgan kılmıqallıqı terakkiyatını ölçeydiğen en ahırkı ölçem. Terakkiyat tigi tektidin etkanda Adem'ni asas kılıdı. Terakkiyat ne, xalq turmuşunu yaxşılaşqa aylandırgandıla, andın teximi uzak müddetlik yaxş təsiratqı erişkili boludu. Bu, mən Cungo'nun terakkiyatını nəx meydanda küzətkendin kiyin erişken, ən mühim ilhamının biri. 40 neçil Cungo'a çonkur muhabbet bağlap, köp qitim Cungo'a ziyaretki kelgen, Rusiyelik xanzu şunas Nikolay Samoylov mundaq dəb qardı. Dünyanın Cungo'a bolğan qızıqışı üzüksüz açdı. Bunun mühim sebebi, Cungo tez terakki kılıp, dünyadaki en mukim, en mölçerligili boludugan, en şençilik iqtisadi hemrağı aylandı. Xalqıra cemiyet Cungo'a yüksek işinidu. Bu yıl Samoylov teklifke binaen Beijing, Yinchuan, Foshan liniyesini boylap ziyaret kıldı. Adamsız heydeşini sınap baktı. Zamanvi yiz igiliki ve üzüm harıqı kespini közden geçirdi. Şundaqla sanayət mühim bazısının yeşil tıpkı özgürvatqallıqını köydü. O mındaq dedi. Dünyada Cungo yuqur pən texnikiga ige bolubla kalmay, teximi mühimi, eçivitilgən, bexətər dövlət deydiğən bir xil təsir şəkilini vatıdı. Bu obraz dünyanın Cungo'u bolğan qızıqışını körünərlik östürdü. Avustraliya tim yerşarı tez yollanma şirketinin baş icraiye emeldari Kristina Holgat texi yıkındıla Cungo'da tekşürüştü bolup, dövlütüge kaytip gelgen bolup, o özüne Cungo'nun derecinin taşkır mestanisi deydi. O mındaq dedi. Cungo'nun terakkiyat tipini yeşil tıpkı özgertişi dünyaya nep yetküzüp, bütün dünyanı hakiki ünümlük terakkiyat ülgüsü bilen temildi. Cungo terakkiyat ve gülünüş elip geldi. Kameron'un danlıq pelsepe profesori Charles Rolman Mobili Monolan'ı bildirdi. Yakın kıyladın buyan, Cungo karxanaları hüddik algan, taş yol, körük ve port qatarlıq türle Kameron'un kıyafetini özgertip, şu cayının terakkiyatı ve rayon alaqısını ravallaştırışını ilgiri sürdü. O mındaq dedi. Afrika xalq ammısının Cungo'u bolğan kızıqışı sıcıl açtı. Çünkü ula Cungo'nun terakkiyat ve gülünüş ilip gelgenlikini hakiki his kıldı. Malaysiyalık 20

9 yaşlık yaş Leo'nun kiçik edilla poiz zeydeş arzusu baydı. O Malaysiya Şarkı Deniz Kırgıkı Tümür Yol Türü'nün Tuncu Türküm'deki koşumçu paravoz şoförlerinin biri bulup, iki ketim cungoğu berip, nazariye ve emeli meşgulat boyunca terbiyelendi. O mındak dedi. Cungo hemkarlıkta teknik ögütüşke ehmiyet berip, tümür yol yasap berip kalmay, bizden yerlik tümür yol ıksaslıklarını yetiştirişimizge tekim yardım bedi. Şivisiye bir belbağ bir yol tetkikat hanısına muavun başlıkı Hüseyin Eskar mındak dedi. Bütün dünyadaki halk ammasının cungoğu bolgan karışı tekimi akitip, Şivisiye ve başka Avrupa devletlerdeki halk ammasını mı okşaşlı şundak? Cungo şençilik kamera. Kongo Kinshasa'nın paytaxtı Kinshasa şehir etrafıdaki bir Ebola yuqumidan saqlanış noktası da Cungo yardımı diyen xat besilgan kök renglik davalaş çidiri közge alaydı çelikip duratdı. Kongo Kinshasa'da yüzbegen yeni bir növetlik Ebola yuqumu aldı da Cungo tez inkas kaytırıp Ebola yuqumu taqabıl turuş davalaş mütexessisler grupsidin ilgir kiyim bulup üştürküm evetti. Kongo Kinshasa'nın Sehiye Ministri Kamba Monulan'ı bildirdi. Kongo'nun ammavi Sehiye hırsıgı takabül turuşu da Cungo baştan ahır kattı kolludu. İki taraf ezelden japa müşakkatte bilib olup geldi. Nigeria Cungo Tetkikat Merkezi'nin müdürü Charles Mundak dedi. Cungo'nun davalaş kadınları Afrika mahallelerde bimarlarını davalavatıdı. Cungo tınışlık saklaş kısmı Afrika'da müdafiyede turvatıdı. Cungo Afrika'ya insanperverlik yardımı beri vatıdı. Afrika halk amması bunu öz gözü bilen köydü. Bir vasıtı yız kıldı hem de bunun da nep aldı. Cungo Afrika yardımı muhtaç bolganda nek meydanda billi boldı. Şenç muşundak tiklendi. O mundak dep görsetti. Tekimi köp devletle Cungo'nu şinişkerziydiğen hemra dep karaydı. Bütün dünyanın Cungo'u bolgan kızıkışının üzlüksüz eşi ergizmo tasadipilik emez. Belki bu tekimi köp kişiler Cungo'nu uzak müddet küzetkendin kiyin çıkargan objektif yakın. Amerika Iowa ştatının sabık avampalata ezası Çusak mındak dedi. Cungo dünyanın tınışlıkı ve mukimliğini koğdaşka paul töp koşup, kelimat özgürşigi takabül turuş katarlık halkıra işlada yeterlik rolünü devamlık cari kıldırdı. Bu dünyanın Cungo'u bolgan kızıkışının umumüzlük eşşidiki muhim sebep. Portugaliya Cungo'nu közütüş akıllı ambırının reisi Roy Lorido halkıra cemiyet Cungo'a tekimi objektif nezer bilen karavadı doğu dep kardı. Coğrafyalik siyasi tokunuş keskilişi vatkan, korukçılık ve birtarapçılık baş götürü vatkan arık görünüşte Cungo Birleşken Devletler Teşkilatı'nı yadro kılgan halkıra sistema ve halkıra kanunu asas kılgan halkıra tertipini katli koğdap, dünyavi idare kılış sistemisi ıslahatı paul katnışıp, halkıra ammavi mesulat bilen temillep, halkıra hemkarlıkını çoğunkurlaştırışkı türtki bulup, dünyaya mukimlik ve iniklik ata kıldı. Dünya yakşı bolsa, Cungo yakşı boludu. Cungo yakşı bolsa, dünya tekimi yakşı boludu. İçi bitilgen, terakki kılgan, şençilik, mesuliyetcan, sekri küçü toluplaşkan Cungo, puhta, küçük erkiti, samimi, ortak payda aladığan hemkarlıkı, kişiler kalbini illetidigan adimiyet alakısı arkalık, dünyanın Cungo'u bolgan kızıkışını, koş, yönülüşlük, beriş geliş devamı da devamlı aşırmakta.

ürüş ve işki devlet halkının bəxt saadetini aşırışqa puxta asas saldı. O mündaq dedi. Bu qitim qız ziyaretinin işki devlet münasibetini teximi yuqarı səviyyəyə kötürüşünü ümit qılaman. Abdullah II. Mündaq dedi.

Ama eslatma imzalanıp tahminen bir haftadan keyin Amerika İran soda paraxotu hücum kıldı degenini bahane kılıp İran'a harbi zarbı berişini kaydı başladı. Hatta İran'a uda 13 gün hücum kıldı. İran bolsa rayondaki köp devletinin Amerika armiyesi bazısı zarbı bədi. İki taraf bir mahal düşünüş eslatmasının küştün kalgallıkını cakarladı. Şunodan keyin Amerika bilen İran bir de uruş kılıp bir de toxtatıp 7 ayının ahırdan keyin öz ara hücumunu tedrici pasaytı. Amerika Strategiya ve Xalqara Meseleler Tadqiqat Merkezi Qatarlıq Aqıllı Ambre mundaq dep qardı. Amerika bilen İran hücum kılış arqılı karşı tarafki besim şiltip tövən çekini sınap bakmakçı boldı. Lekin her bir vasıtaya karşı tarafını yol koyuşku mecburluy almadı. Şundakla mukim uruş toxtışqa yardım berilmedi. Amerika bilen İran neticesiz hem pesayet kılıp olmaydıgan Türkiş vaziyeti gibi etip kaldı. İkincidin deniz boğazını talışış keskin boldı. Düşünüş esletmesi imzalangan dinkin, uruş sebebidin takılgan Hormuz boğazı bir mahal kaydı içildi. Lekin esletmede deniz boğazının katnaş meselesi doğrusudaki bayan mücümel bolgaçka, iki taraf deniz boğazını kontrol kılış hukukunu talışıp yeni bir kıtım hücum kozgudu. İran derhal deniz boğazını yeni bir kıtım takıgallıkını cakarladı. Şunun dinkin Amerika deniz üstünü kamal kılış, her bir besim şildiş Katarlık vasıtalar arkalık İran'dan deniz boğazını kayıt etişini talep kıldı. İran, Amerika'ya deniz boğazını kayıt etişinin aldıngı şartını oturuğa koydu. İki taraf bir yol koymadı. Rayon mutakassisleri mundaq dep körsetti. Amerika bilen İran'ın düşünüş esletmesi yana Livan uruş sepede uruş toxtatış. İran'a kartılgan cazanı bikar kılış Katarlık nurgun karalmalığı çetildi. Lekin növette deniz boğazı meselesi iki tarafının küssünün şişedeki asasi can meydanı bulup kaldı. Bu başka karalmalarının söhbet boşluğunu üzüksüz taraytmakta. Üçüncüden diplomatiya yolu etilmedi. Gerçi iki tarafının her bir Türk kişi küçeygen bolsa mı, lekin Amerika köp kitim söhbetinin devamlı vatkallıkını bildirdi. İran, Amerika bilen söhbetleşkenlikini inkar kılış bilen bir vakitte Katar ve Pakistan Katarlık yaraştırıcıla Amerika bilen İran otursa da uçur yetkizu adı doğu dedi. Amerika Birleşme Agentliğinin körsetişçe Amerika İran söhbeti uda mukim bolmagan bolsa mı, lekin pütülleri toxtap kalmagan. Hal kılış kıyım bolgan ziddiyet. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağa 8. ayının 17. günü munulanı bildirdi. Amerika düşünüş eslatmasiga iğir xilaplık kılgaçka iki taraf hiç kandak söhbet ötküzmedi. Bunun bilen 60 günlük müzakirinin emeli ehmiyeti kalmadı. İran hergizmo besim, ultimatum ya ki vakit çeklimisi astıda öz siyasetini tanşimeydu. Belki pütülley devlet menfaati ve devlet xavipsizlikini asas kılıp karar çıkırdı. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Amerika bilen İran söhbetini ilgiri sürmey, eksiye karşılaşışının derecesini östürdü. Bunun tügüne, iki tarafının nurgun karalmalarını çördügen yadroluk talepi de tüp ıhtılap bolgallıqı da. Amerika bilen İran, Hormuz boğazı da katnaş başlaştığın ibaret bu kızlık nokta meselesi de yol koyalmadı. İran'a nispeten deniz boğazını kontrol kılış hukuki, hem özünün bexeterliki ve rayon oranını koğdaştiki muhim pişan. Hem keyinki söhbette Amerika bilen küssünün şiştiki açkuşluk şart bulup, çokum kolu da çın tutuş gerek. Trump hükümetine nispeten eğer otur mezgillik saylamğa 3 ay kalmağan peytte, İran oturgu koygan deniz boğazını kayıtı et şartını kubul kılıp, İran'ın deniz boğazını kontrol kılış hukukunu etirap kılsa, İran'a teslim bolğanğa baraver bulup, devlet işidiki gayet zor ammavi pikir besimi duç gelip siyasi meselenin kaydı baş götürüşünü keltirip çıkırdı. İki tarafının başka meselelerdeki ihtilafı intayin eğir. Irak Tikrit Taşıyosu'nun profesörü Cüme Muhammed mundaq dep qardı. Yadro meselesi de Amerika İran'dan uran kuyulduruş esleyelerini teltöküs bikar kılışını talep kıldı. İran fakat uran kuyulduruş hareketini tonlatışına halaydıgallıkını bildirdi. Hem de Amerika'dan cazanı bikar kılışına talep kıldı. Atalmış İran'ın rayon vakaletçisi meselesi de Amerika İran'dan Yemen'deki Kuzey Kurallıkları Katarlık Teşkilatlarını kollaşını toxtatışını talep kıldı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da izdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damı da algılı girilə vatkan radyo anıvıcıla. Boşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı kardeşalımız, mən Arapa Tüsencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 29. günü partiya sırtıdaki zatla bilen çağanını birlik kütüb alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya həmkarlışış kişilerinin evlat mı evlat davamlışıqa erkeki kapalatı kılış gerek namlıq sözünün boyum noktasını ve başvucu Xi Jinping'nin 2022'nin 2. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. qetimlik kollektif ögünüşü riyasetçilik kılgandı sözlügen Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıntırıp, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgili sürüş gerek namlı sözünün muyum noktasını anladığımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 29. günü partiye sırtıdaki zatla bilen çağanını bölü kütü alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış işlerinin evlatma evlat dağımlışıga hakiki kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası'nın 20. kurultayı içildi. Bu partiye ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızcıllaştırışını çördüyen halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış ve siyasi keniş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kıladığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolun işti çıntırıp, anlık halda ideyede, siyasi de, harekette Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek bir deklikini saklap, çonkur teşürüp tatkik kılıp, pahalı çağrı tedbir görüstüp, partiyele kinişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çonkur yakış işlep, ken ezalani, ek naekni inik ayırıp, meydanda çıntırıp, aktif küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yetekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiye Gurukla ve Soğdu Sanatçılar Birleşmesi'nin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırdı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzüvelişini çoğunkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemlep, partiye bilen bir niyette buluş, vatanını söyüş, halkını közleş, samimi hemkarlışış, kesbini kadirlep tökp koşuştek, köp partiye hemkarlıkının isil en-enisini devamlaştırıp, peşkeden bir evlat kişilerinin siyasi itikadi, ali canap hısıldı ve Jongo Komünistik Partiyası gibi olgan çoğunkur muhabbeti gibi varıslı kılıp, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış işlerinin evlat mı evlat devamlışışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Adem Şiltiş'nin doğru yolun işi de çıntırıp, namzatlarının siyasi ötkülü, paklık ötkülünü katkı ilgilep, gaye itkadi, siyasi pezilitti, ahlak safasını gövdülük tevşürüp, saylangan yoldaşlarının hakiki türde şençilik, mesuliyet can, ammını kayıl kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Demokratik partiye guruhla, hakimiyet işlerine katnaş kuçin partiye kuruluşunun nişani ve prensipini ziş gördep, siyasi ilgileş iktidarı, hakimiyet işlerine katnaşış ve onu muhakeme kılış iktidarı, teşkilleş rehberli kılış iktidarı, hemkarlışıp belli işleş iktidarı ve özdeki meselelerini hel kılış iktidarını özlüksüz östürüp, öz kuruluşunun yeni önümü arkalık hakimiyet işlerine katnaş kuçu partiyanın yeni kıyafeti namayan kılış gerek. İdiyevi siyasi kuruluşunun devirçalıkı, karatmılıkı, emeli önümdarlıkını küçeytip, ortak iştifaklaşıp küreş kılışının idiyevi siyasi ulunu üzlüksüz müstehkemleş gerek. Tüzüm sistemisini takamullaştırıp, emeliyet davamındaki yakış tecrübe, usullarını vaktada tüzüm kaydı gaylandırış gerek. Nezriye tetkikatını çoğunkurlaştırıp, hakimiyet işlerine katnaş kuçu partiye kuruluşudaki tecrübelerini estaydıl yeküllep, hakimiyet işlerine katnaş kuçu partiye kuruluşunun kanuniyetini ilgileş gerek. Memleketlik Soğdu Sanayiciler Birleşmesi asasi katlam teşkilatları kuruluşunu küçeytip, karmıkıdaki soğudgerle uyuşmalarının ıslahati, terakiyatı türütkü bulup, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam üsüp yetilişige mülazimet kılış, onu ilgir sürüş iktidari ve seviyesini küçep östürüp, hizmet süpüti ve önümünü üzlüksüz aşırış gerek.
Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 2. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 37. qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən Jongo'nun kişilik hukuk tərəqiyatı yolda çıngdırıp, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük tərəqiyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Partiyanın 100 yıllık kreş tarihiga, partiyanın halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb, kişilik hukukunu kolgu keltürüş, kişilik hukuku hürmet kılış, kişilik hukukunu kapalletlendiriş, kişilik hukukunu ravajlandırış yolu diki boşaşmaz tırışçalık sıngen. Döltümüz sosyalistik zaman yuvilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık kreş nişanıgı yürüş kılış yeni seferini başıldı. Biz kişilik hukuk hizmetini yakış işleşinin muhimliği ve tahirsizlikini çoğurtunup, Cungo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolu da katli eğişmayı minip, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişge tekimi ehmiyet verip, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakiyatıga tekimi yakış türütkü buluşumuz gerek. Kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendiriş, Cungo komünistlerinin boşaşmaz istiki. Partimiz kurulgan günüden başlapla, demokratiyanı kolgu keltürüş, kişilik hukukunu kolgu keltürüş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu kolgu keltürüş teşebbüsünü eniq çakarlıgan. Yeni demokratik inkılap mezgili, sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, ıslahat içibitiş ve sosyalistik zaman yuvlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Cungo halkını bəxtge eriştiriş. Cungo milletini güllendiriştin ibaret əsli məqsidi ve burcini məkkəm igiləb, xalqı rəhbərli qilib, inqilab, kuruluş, ıslahatının ulu qalbisini qolğı keltirdi. Cungo xalqı, dövlət, cəmiyyət ve öz təqdirinin igisi qaylandı. Cungo xalqının yaşaş hukuki, tərəqi qilish hukuki ve başqa türlük asasi hukuk mənpəətini kapalletlendiriş üzlüksüz alğı sılcatıldı. Partiya 18-ci kurultaydan buyan, biz kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapalletlendirişini, devletini idare kılıştaki bir mühim hizmet kılıştı çıngtırıp, devletimizin kişilik hukuk işleri de tarihi muvaffakiyetlerini kolgu keltürüş kütürütkü bulduk. Biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işgaşırıp, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakiyatı üçün tekimi puhta maddi asas saldık. Biz bütün ceryallık halk demokratiyasını üzlüksüz ravajlandırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapalıtını algı salcetip, icdimai adillik, hakkaniylikini katli qoğdap, halkını tekimi ken, tekimi toluk, tekimi etraplık demokratiya hukukudun bekraman kıldık. Biz tekimi toluk, tekimi yukarı süpetlik işgi oruluş kütürütkü bulup, dünya boyca kölümü en çoğun mağarıp sistemisi, icdimai kapalet sistemisi, davalaş saklık saklaş sistemisi berpa kılıp, halkının turmuş muhiti ve süptini zor küş bilen yakşılıdık. Biz halkını hemmedin ela biliş, hayatlıkını hemmedin ela bilişti çıntırıp, yeni tacsıman öpki yalluğu yokumuğu küşlü takabül durup, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkını en zor derecede koyduduk. Biz partiyanın milletle siyaseti ve din siyasetini umumuzluk ızçılaştırıp, milletlerinin bab beraber buluştu çıntırıp, ammının dini itikadığı hürmet kılıp, her millet ammısının kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendirdik. Biz ədiliyyə tüzülmüsü ıslahatını çoğunkur alığı sılcetip, tınış Cungo kuruluşu, kanunçıl Cungo kuruluşunu küçeytip, siyasi kanun koşununu terbiyeleş, tertip kisilişini çoğunkur kanat eydirip, kara rezil küşlerini yoktu şerketini umumuzluk kanat eydirip, kanun kılap türlük cinayetlerine katkı zerbe berip, cemiyetini uzakçı mukum kılıp, halk ammısının hayat bir hatarlıki, ve mal mülük bir hatarlıkını hakiki koyduduk. Devletimiz dünyadaki devlet kişilik hukuk hareket planını uda töt karar tüzgen ve yolu koygan birden bir asaslık çoğun devlet bop kaldı. Biz dünyavi kişilik hukukunu idare

ішкі паал катнышып, дүния кишилик укук ишлери тараккиятыга жонго төкпүсүн коштук. Уни жонго лайясы менен таминладык. Дөлтүбүздүн кишилик укук ишлери тараккиятын алгы сылжытыш амилиятында биз марксизмлык кишилик укук карашыны жонгонун конкрет амилияты менен бирлештирип, жонхуа мунавар ананевий маданияты менен бирлештирип, партиябыздын халыкты иттифаклаштырып ва жетектеп kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişteki muvaffakiyetlik tecrübelerini yekünlep, insaniyetinin münevver medenilik neticelerinden örnek gelip, devrinin iklimine layıklaşkan, devletimizin ekvalığı maskeledigen kişilik hukuk terakiyatı yolunu tepip çıktık. 1. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği de çıntırış. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve devletimizin sosyalizm tüzümü, devletimiz kişilik hukuk işlerinin sosyalistik karakterini belgeleyen. Bizning halkının öz işiga, öz iyi buluşuğa kapalet kılıp, kişilik hukukdan beraber ortak bekraman buluştu çıntırıp, türlü kişilik hukukunun umumüzlük terakiyatını algı sılcıtıp, en ken halkının tüp menfaatini üzlüksüz türde yakşı işe aşıralaydı halkımız. Yaxşı qoğdiyalaydı qalıqımız, yaxşı tərəqi qıldıralaydı qalıqımızını bəlgirigən. 2. Xəliqnin asasi gəvdilik ornıqı hörmət qılıştı çın duruş. Xəliqçillik, Jongonun kişilik hukuk tərəqiyyatı yolunun ən roşan alaydiliki. Biz xəliqnin demokratiya hukukunu kapalətləndirib, kən xəliq ammısının aktifliqi, təşəbbüskarlıqi, icatçallıqını tolu qozqab, Xalqni kişilik hukuk işleri terakiyatının asaslık katnaş güçleri, ilgiri sürgüçleri, menfaatlen güçleri aylandırıp, adamın etraplık yetilişi, pütkül xalqnın ortak beyişi da teğimi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılışka hakiki türütkü bulduk. 3. Devletimizin emeliyetini çıkış kılış dışın duruş. Biz kişilik hukukunun umumilik prensipini Jongo'nun emeliyeti bilen birleştirip, kişilik hukuk işlerinin terakiyatıga, devletimizin ekvali ve halkının talepini çıkış kılgan asaslı türütkü bulup, halkının ken, toluk, hakiki, konkret, ünümlük, eskatıdığan kişilik hukuktan kanun boyunca bekraman buluşuğa hakiki kapaletli kıldık. 4. Yaşaş hukuki, Terakki kılış hukukini en mühim asasi kişilik hukuk kılıştı çın duruş. Yaşaş, barlık kişilik hukuktan bekraman buluşunun asası. Xalıqnın bəxtlik turmuş keçürüşü en çoğun kişilik hukuk. Biz yeni terakkiyat ideyasını toluq dəlcayda umumüzlük izçillaştırıp, xalıq merkez kılıngan terakkiyat ideyası da çın durup, terakkiyatta xalıqını közləş, Terakiyatta xalıq tayiniş, terakiyat neticilerden xalıqni tən bəkriman qilişdi çıntırıb. Teximi yuqur süpətlik, teximi önümlük, teximi adil, teximi imkaniyetlik sicil, teximi bihater terakiyatni tərişib işqaşırdıq. Terakiyat davamıda kən xalıq ammısının eriş duyğusi, bəxt duyğusi, bihaterlik duyğusini teximi aşırdıq, teximi kapaletlendirdik. Teğimi imkaniyetlik sıcıl kıldık. 5. Kişilik hukukka kanun boyunca kapaletli kılıştı çın duruş. Biz kanun aldı da emmi adem baraver buluştu çın durup, kişilik hukukka hürmet kılış ve onu kapaletlendirişini kanun çıkırış, kanunu icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılışının her kaysi halkılırı sındırıp, Hukuk adillikı, pürset adillikı, kaydı adillikıga dair kanun tüzümlerini tez mükemmelleştirip, puhralanın cismani hukuki, mal mülük hukuki, adimilik hukukunu kapaletlendirip, puhralanın demokratik saylaş, demokratik kengişiş, demokratik tedbir belgileş, demokratik başkuruş, demokratik nazaret kılışkı katniş katarlık asasi siyasi hukukunu kapaletlendirip, Kuralanın ixtisat, medeniyet, cemiyet, muhit qatarlıq tərəflərdəki hukukunu kapaletlendirip,
Kişilik hukuk ne, kanunçiliş iş yolu bilen kapalatlandırış seviyemizini üzlüksüz östürdük. Altıncı, dünyavi kişilik hukuk ne, idare kılışka pahalı katnışıt için duruş. Biz pütkül insaniyetke ortak kımmetini evci aldırıp, hakiki köp terepçilikini emeliyeti körüstüp, kişilik hukukunu öz içine alğan dünyavi idare kılış sistemi ıslahatı ve kuruluşuna pahalı katnışıp, insaniyet takdiri ortak gövdesi berpa kılışkı türütkü bulduk. Yukarıki altı nokta, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatının asaslık alaydılıkı. Şundakla, devletimizin kişilik hukuk işlerini algı sözletiş emeliyeti de asıl kılgan kımmetlik tecrübemiz. Onu yeni emeliyetki birleştirip üzlüksüz türde yakşı davamlaştırışımız, yakşı ravajlandırışımız gerek. Kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgiri sürüp, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıngdırıp, halkının yukarı süpetlik güzel turmuşku bolgan arzusuğu uygulayışıp, halkının kündün künki iş bir vatkan köp terepleme hukuk ihtiyacını üzlüksüz kandırıp, ıhtisadi terakiyat, demokratiye kanunçillik, ideye medeniyet, adıllık, hakkaniylik, cemiyetini idare kılış, muhitini kogdaş katarlık kuruluşlarını bir tutaş algı sildirtip, işgı orlaştırış, kırım taksimatı, mağarıp, ijtimai kapalet, davalaş, turalgu, yaşanganda kütünüş, balılığa yar yülek buluş katarlık cihetlerdeki hizmetlerini umumüzlük yakşı işlep, maddi medenilik, siyasi medenilik, manevi medenilik, ijtimai medenilik, ekologiya medenlikini mas terakki kıldırış davamı da türlük kişilik hukuka kapalatıklı seviyesini her terapnimi özdürüş gerek. Kişilik hukuk kanunçılık kapalatını küçeytip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çonkurlaştırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapalatı mekanizmini takamulaştırıp, kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapalatlandırışının kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunga raya kılışını bütün zencirlik, pütkül ceryallık, her taraflama kaplışını işkaşırıp, halk ammısıga her bir kanun tüzümdün, her bir kanun icra kılış kararıdın, kanun yürgüzülgen her bir delodun, adıllık ve hakkaniylikni his kıldırış gerek. Kanunçılık sahesindeki halk ammısının inkas küçlük bulgan gevdilik meselelerini sistemilik tetkik kılıp, pılallap ve hal kılıp, halk ammısının deva taleplerine kanun boyunca adil muamele kılıp, kanun yürgüzüş adil bulmaslık sebebiden halk ammısının könlüge azar berdigan, hukuk menfaatiga ziyan yetkizadigan işlerinin yüz berişine qat'iy to'sish gerek. Ammının kanunluk hukukiga çekiladigan barlık kılmışlarını, ammının hukuk menfaatiga çekiliş meselesiga pervasız qaraydigan, kar bulmaydigan barlık hadislerini intizam kanun boyunca katık teşürüp bir taraf kılış, cevapkarlıkını qat'iy sürüştürüş şart. Toğra kişilik hukuk karışını evci aldırıp, kişilik hukuk teşvikatı ve kişilik hukuk bilimlerini umumlaştırışını ken kanat eydirip, kişilik hukuku hürmet kıladığan ve onu kapalatlandırdığan yakşı keyfiyat yaratış gerek. Pütkül halık bulup mu ken yaşla ösmürle arası da kişilik hukuk bilimleri terbiyesi ilip verip, markızımlık kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışı terbiyesini halk mağarifi sistemi sığa kırgızış lazım. Hükümet hadimleri bulup mu asasi katlamdaki memurlarını kişilik hukuk bilimleri boyunca terbiyeleşini küçeytiş gerek. Ammivi teşkilatlarının özellikini cari kıldırıp, ayalla, balıla, yaşangalla, meyiple katarlık alayda kişiler topunun hukuk menfaatinin tekimi kapalatlandırılışını ilgiri sürüş gerek. Devletimiz kişilik hukuk işleri terakkiyatının canlılık emniyetine tayinip, esli icadiyet karakterlik hukumlarını pişiklap, devletimizin kişilik hukuk pen sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisini beyitiş lazım. Kişilik hukuk akılla ambri ve kişilik hukuk tetkikat bazı kuruluşunu küçeytip, nezriyede puhta, ilimde kamalet giyetken, halkara kaydılagi pişik,
Джонгоның кішілік оқуқ екі айысын сөзлей әлейдіған бір түркім кішілік оқуқ алимы

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

0: Vatanperverlik hissiyatını çoğukur yıldız tartkuzup, küreş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını söyüş, her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir ambarda iki tane sapanba bulup ulanın biri datlışıp kalganken, yeni biri pakırap durduken. Datlışıp kalgan sapan, pakırap durgan sapanga hesed korluk bilen karap durup, sen nemiş ki pakırak, ben nemiş ki datlışıp kalgan, bu nemi degen tensizlik depti. Pakırak sapan bolsa, bu del minin japalık emgikimdim boğan dep cevap beripti. Oxşaş iki tane sapanın nemi üçün biri pakırap durdu, biri datlışıp kalıdı? Naitim addi. Yani ula otursudaki perik hareket kılış ya ki kınmaslıktı. Tırış hareket kılgandıla andın sapanı oxşaş pakıraklıkını saklap kağılı buludu. Oxşaş kaydı bu içi eşsak, Adem mi şundak? Adem hareket kılış arkalık öz özünü namayan kılışı mükemmelleştiriş gerek. Elbette hiçbirimiz mükemmel emez. Lekin yaşaş yarıyanda zor tırışçalıklarını köstüp, özümüzü mükemmelleştirip yaşaştığın özü bizde tekimi güzel neticeye eriştirdim. Kalbimizde güzel arzulu buluduken her vakit toktumay tırışçalık köstüşümüz gerek. Güzel netice muvaffakiyetle silahı hemra bolsun. Nakşilerimiz devamlı silah için.

ikimiz üçün bir parça rəsim süzdüm yazının rəngidə. Bir müzik çaldım küzdün şamallırda. Bir çüş gördüm kışının keçilərdə. Bir meyvedək piştim baharının şaxlırda. Məyli rəsim, məyli muzika, məyli çüş bolsun həmmisi şehir dəb okuldi. Yamğur közlərimgi kirdi ekip. Ben gülge oxşaş içildim. Bırak şunu bilip durmen. Sen boğaçka ütümen hayatta muhabbetnin təmini tedip. Yoldaki tereklerge ismini dep koyuvedim. Şahla bir-birge özünü urdi. Yopurmaqla titirginice mağa karap küldi. Çünkü ula menin seni söydüğallıkımını bildi. Bu hayatım sana küllük olsun. İsmini muhabbet küllük iyi değil. Küllük aslındaki muhabbet tekimi güzel devamlasın.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo anıgıçıla emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğudek küzütüş iqtidarı ve bedii obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Levin özünü qattıq besib almaqçı idi, lekin bolmadı. Layxorakni toliq qarğı elib bolmayla tepkini besib etdi. Nəticədə əhval bağan seri osallaşdı. Axır o sazlıqdan çıxıb Oblonski bilan uçraşmaqçı bolğan orman tərəfə qarab maŋdı. Xaltısı da faqat 5li layxorak bar idi. O birinci bulup Oblonski'ni emes, onun işte krakni köydü. Krak bir tüp derekhnin uçuk yıldızları arsıdın çıkıp geldi. Bütün bedeni patkakı melinip, huddi kapkarı kurumnun işçidin çıkan dek bulup ketken idi. Hem yeridin sesik bırak çıkıp durattı. O galıplarcı bir hıl kıyafet bilen kelip, Laska bilen bir-birini puraştı. Onun kaini dilla derek sayısıdın Oblonski'nin kametlik gevdesi göründü. O çip-çip terlep, yüz közleri kızırıp ketken, könlükinin aldığını içip etken, Levin'e karap geldi. Yeni şundak aksapmanı attı. He, kandak. Tazımı cık atkan silah, dedi o huşal külüp. Özenço, dedi Levin. Onun dün kançılık attın dep soraşının haciti yok idi. Çünkü boynuğu esip algan yoğan haltısı lık durattı. Yaman emez. O layhorek'tin 14'ni etip aptı. Bu sazlık bolu diken, sana Veslovski kaşılık kan boz gerek ya. İki adam bir işini işletse hepsiz boludu. Dedi Oblonski bu gep bilen özünün körenlikini sel pese etmekçi bolgan dek kılıp. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdriyim. Huzurunlarda bolup atkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

bir qılmay turğını bilen, o nərsini bağan sırı enik qiyis qılıp və onundın ləzzət ilip midir qılmay turatdı. Ciddiçilikdə quyruqı tik kötürülüp qalğan idi, quyruqının uçıla azıraq midirlap turatdı. Ağzı səl eçilğan, kulakları dın turup qalğan idi. Yugurganda bir quloqı kaynegi qayrılıp qalatdı. O eğir ama ehtiyat bilen nefes ilip, egisiye başka çağla dikidimi bekerek dikkat kılvatkandek beşini burap karmay, kıya karap koyup geti vatattı. Levin laskağı tonuşluk bolgan korkunuşluk karaşları bilen etrapıgı tohtumay karap, müdürüp digidek döngü karap geti vatattı. Laskağa hocayını bekme astı meni vatkan dek tuyulattı. Emeliyette bolsa, yugurup keti vatattı. Laskanın kuşlanı baykıganda, yergi çaplışıp digidek ümülep, kudu arkı işki putu bilen meni vatkan dek, ağzını yerim iç mağıdıgan has bir alayetliki baydı. Bugün müşündak meyengevide Levin onun çoğun layhorekni baykıgallıkını bilip, işçi de Tengirdin onunla asallık tileşki başıldı. Bu ula bugün tuncu uçuratkan kuş idi. Levin şu an yugürüp onun yenigi berip, peski karap, laska pırıkını algan nersinin 2 metr nerde turgan çoğun bir layhorek işkellikini ködi. Layhorek beşini sıngaryan kılıp bir nemini tınşavatkan dek turatdı. Arkadılla o kanatlarını azırağı kerip yana derru yığıvaldı da kuyruğunu əpsiz bir şipanlıtıp döngnün bir yerige kirip getip közdünü gayıp boldı. Al, al! Dep toğlap getti Levin hədəp iştinin qoğudun iştirip. Men baralmayman, dep oylaydı Laska. Onu nədin izdeymen? Men bu yerde onun hedini pırap turğunun bilen, aldığı mandımla ulanın nədlikini, kandak nərsikellikini bilmey kalimen. Lekin hocayini hedep onu tizdir bilen aldığı iştir etdi. Hayacan bilen, al, Laska, onu al. Dep boş pişirlaydı. Eğer sen beni şunda kıldıysan boptu, diginin de kılay. Ama tapamısam ben cevap göremez. Laska işçi de şunda koyulap, dönün otursuğa özünü attı. Hem de onun burnu işnimini sezmeydi. Hem mi nemige anıkıp karaydı, tınşaydı. Baykı orındın 10 kadem nerida çoğun bir layhorek, layhorekləgi xas avazı bilen sayrap, kanat qeqip bir dillı asmanı kötürülgen idi, pan kılgan avaz bilen tən, oppak pokunu bilen layğı şalak kıdı çüşdi. Yeni bir layhorek, iştinin ürküçüşünü kütmeyla, Levin'nin kəynidin uçup çıkıp asmanı kötürüldü. Levin kəynigi qayrılıp bolğuça, o xelili yıraqlap ketken idi. Lekin oq şu an onunki yetişi valdi. 20 qadamcı uçkan bolsi kerek, oq tigip, xuddi osmandın taşlangan pomzaktak, kuruq yerge xeli salmaq bilen gup kılıp düştü. Nəbbelli, manı bu boldi. Dep oyladı Levin, sık semiz layhoreklerini yerden elip haltısığa selip etip. Laskam, iş ongu tatte. Levin miltkını oklap, davamlık aldığı karap mandı. Bu çağda havanı bulut kaplap durgan bolsu mu, allı kaçan kün çıkıp bolgan. Aynın yorukumu tügep, kiçi

bir parça bulutqa oxşaş asmanda esilip qalğan idi. Bir mi yıldız körünmeydi. Bayıla şebnemle simaptek parqırap turğan uç

Şebnemde parkırap turgan çatkallarının arlarda saz kuşları tohtumay vıçırlışattı. Yeğalı uygunup küçüp çıkan bir laçın bir ot dövüsünün üstüge konup, beşini bir uyakka, bir buyak tolgap, narazı bolu atkan dek bir nezerde sazlıkı karap turattı. Çan kağıla etizlik terepki karap uçup gitu atattı. Yalan ayak bir oğul bala bir top atını bovayının yenige haydap geldi. Bovay könlükkeni selip taşlap, bedenini kaşlap oldurattı. Arka arkadın etilgan okladın kötürülgen appak iz, köp kök otla üstüde huddu süttek yeyilip durattı. Bir bala levinin yenige yugürüp geldi. Tağa, tönögüllü bu yerde cık yavu ödekle baydı. Dep, varkırap kep kıldı o, Levin'nin keynidin kalmay kelebetip. Levin, özünü tınmay maktap kelebatkan o balının köz aldı da, yeni üç layhorekni etivelip, bölekçili huşal bulup ketti.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Ovçılığının birinci hayvan ya ki kuşunu etip alan ovçının şu bir günlük ovda tali gelgen boludu degen gepi doğru eğitilgan gepiydi. Levin 30 çakırım yol yürüp

0: خالتسنی قلر ایقب درغان 19 قش بلن تولدروب بر یو اردکنی ینغی ایسیب اتگن ساعت 9-لادا ییرب ایچیب هم خوشال کیپیات بلن کنالگوغا قایتیب گلدی. اشکی دوستی بایل اویغنیب قورساقلر ایچیب کتکشکه ناشت قلب بولوب اولترشقان ایدی. توختانلا Enik isimde 19 idi. Dedi Levin oğulgan çoğun layhorek bilen tağ layhoreklerini yeni bir qetim sanav etip. O kuşlarının asmanda uçup yürgen kıyafetleri yok. Başları şalakşip, kalları qetip, hem yeri kan bilen bulgunup ketken. Bir-birgi çaplışıp, ujmekli bolup kalgan idi. Kuşlarının sanıdın çatak çıkmadı. Oblonuski'nin çıdımay kelevatkan dek Türk'ıdın Levin huşal idi. Onu huşal kılgan yeni bir iş, o konalgoğu yetip gelgende, Keti evetken poştikeş onun xetini ilip gelgen idi. Salametlikim şundaki yakşı, acayip huşal men. Mendin ensirep durgan bolsan, Әмді мәндің қатыржан болсаң болуды. Менің ғазір еңі бір қоғдығы үшін ба болды. Бұ тұғыт анысы, ісмі Мария Веласвина. Ө келіп саламәтлігімді тәк жүріп, наайт сағылам тұру етіпсіз, деді. Оны сән кәгендің кейін кәс суын деп еп қалдым. Әміміз шында құшал сағылам тұру атымыз. Біздің әнсірмә. Eger oğlurun oğuşluk keti vatkan bolsa, yeni bir gün uzarsan mı meyli?
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınızdan sizge azdan katlı kerek?
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bulmaydı kallığı togurluk yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağın. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işin içini yakışık görseniz, emisi sizge şunu dert koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlayıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgişim bilen o başkalar bile uçuruşunu kaldımaydıgan hatta özüge yüzlenemeydiğim bu kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numaralı bemar.
3: Doktor, ben hamuşluk kesli griptar boğa okşayman. Kandak davalansam bula.
1: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onun başka